0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgü

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt. İmanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, Kutsal Kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz efendim. Bugün Vahiy 1:18 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir diyor İsa Mesih. Bu konu üzerine konuşacağız. Aslında bu bağlamda ben öncelikli olarak ölüm neden var sorusuyla başlamak istiyorum pastörüm.
1: Bir konuyu anlamak için zıttını düşünmek lazım. Hı hı. Örneğin yalan neden var diye sorarsak bunun karşılığında bir doğruluk kavramı olması gerekiyor. Ölüm neden var diye sorduğumuzda da bunun karşısı yaşamdır. Yani yaşam olduğuna göre ölüm sonradan gelişmiş bir olay, bir konu oluyor. Hı hı. Yaratılış 2. bölüm 17. ayette ki Tanrı

0: üçüncü gün dirilişi vardır. Yani bu yoksa aslında Hristiyanlık yok.
1: Evet, aynı zamanda İsa Mesih'in dirilmiş olması bize sonsuz bir umut veriyor. Çünkü biz onun dirilişiyle aslında ona imanla dirileceğimizi biliyoruz. Bu umudu sağlıyor bize.
0: Evet.
1: Tabii ki bazı dinleyicilerimiz sorabilir, ölüler nasıl dirilebilir diye. Nasıl dirilir ölüler? Aslında bunu ben de sormak istiyorum size.
0: Evet. Yani ölüler ancak Tanrı tarafından dirilir, diriltilebilir. Yani insan ya da ölen bir kişi, ölen herhangi bir canlı kendi kendine dirilemez. Yani bu mümkün değil. Yani
1: kendi gücüyle yapabileceği bir şey yok.
0: Evet, yapacağı bir şey yok. Yani bir herhangi bir ölüyü gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman onun için artık her şey bitmiştir. Ve işte bunun için Tanrı ne yapıyor? Dışarıdan bir müdahale yaparak insana hayat vermek istiyor. Ve İsa Mesih de diriliş ve yaşam benim dediğinde bunu anlatmaya çalışıyor. Yani kendisine iman edilmesini ve bu iman aracılığıyla sonsuza kadar yaşayacaklarını söylüyor. Ve bugün yani dinleyiciler için özellikle şunu da söylemek istiyorum. Bunlar zor gelebilir, anlaşılmaz olabilir ama isterlerse bir kiliseyi ziyaret edebilirler. Orada bu konularda daha çok okuyabilirler, İncil'i edinebilirler. Yine elektronik ortamda İncil edinmek, okumak artık çok kolay bir şeydir. Ve bunu tavsiye etmek istiyorum. Ve ölülerin dirilişini biz İsa Mesih'in kendi dirilişinden anlıyoruz.
1: Evet, aslında tabii ki bu umudu sağlayan bize yalnızca Tanrı ve İsa Mesih'in zaten birçok insanı dirilttiği gibi kendisinde ölümden dirildiğini görebiliyoruz. Tabii ki bu büyük bir ölüme karşı aslında bir zafer de oluyor aynı zamanda. Çünkü insan en çok ölümden korkuyor bence. Her şeyin çaresi var gibi ama ölümün çaresi yok gibi de aynı zamanda. Ve dirilmek, cennette Tanrı ile birlikte olmak, bundan emin olmak, nereden gelip nereye gideceğini bilmek insana hem umut hem de bir güven veriyor.
0: Çok doğru bir söz söylediniz. Yani ben de çok duydum. İşte her şeyin çaresi var, ölümün çaresi yok deniyor. Ama aslında bize göre ölümün çaresi de var. Hani ölüm çaresiz bir şey değil. Hani İncil'deki sözlere bir kişi iman ediyorsa, yani İsa Mesih'e iman ediyorsa ölümün de çaresi var. O zaman bugünden itibaren sevgili dinleyiciler için şunu söyleyelim. Ölümün çaresi var ve bundan sonraki bu bölümleri de daha dikkatli dinleyebilirler. Bu seriyi takip edebilirler isterlerse Radyo Maranatha'da.
1: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Sohbetimize aradan sonra devam edeceğiz.

0: Maranata.
1: Türkiye'de Tevrat, Zebur ve İncil metinlerinin tahrif edildiği yönünde bir iddia var. Acaba bu doğru olabilir mi? Birçok insanın Tanrı sözü olarak kabul ettiği kutsal kitap böyle bir tahrife uğramış mıdır? Ya da bazılarının iddia ettiği gibi kutsal kitapta geçen hikayeler mitolojik mi? Kutsal kitapta adı geçen kişiler gerçekten var mıydı? Bu olaylar gerçekten yaşandı mı? İşte Tarihten Notlar programıyla buna benzer soruların yanıtlarını tarihin derinliklerinde bulgular ve kanıtlar ışığında değerlendireceğiz. Gerçeğe ulaşmak için sizi de bu serüvene davet ediyoruz.
2: Tarihten Notlar programı yayın günü ve saatlerini öğrenmek için www.radyomaranata.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Vahiy 1.18 ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Burada bu ayetlerde İsa Mesih, "Dir olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir," diyor. Programımızın birinci bölümünde ölüm neden var diye konuştuk. Adem ve Havva'nın taatsizliğinden kaynaklanan bir nedendendi. Gerçekten çarmıh üzerinde öldü mü İsa Mesih diye konuştuk ve aslında kesinlikle İsa Mesih'in ölmüş ve dirilmiş olmasından bahsettik. Ve bu dirilişiyle bize sonsuz yaşamın kapısını açtığından bahsettik ve ölüler nasıl diriliyor diye konuştuk biraz programımızın birinci bölümünde. Aslında kutsal kitapta baktığımızda yaşayan Tanrı kavramını da görüyoruz. Bu noktada yaşayan Tanrı ne demek, onu da sormak istiyorum. Tanrı zaten var olan, sonsuzluklar boyunca yaşayan, yani bir kavram değil mi? Yaşayan Tanrı derken aslında tam olarak bahsetmek istediği şey nedir? Biraz onun üzerinde konuşalım. Çünkü burada ölmüş ve dirilmiş olan bir Mesih'ten bahsediyoruz. Belki daha iyi anlamak açısından yaşayan Tanrı kavramını anlamak iyi olacaktır.
1: Evet, yaşayan Tanrı, yani yaşam veren Tanrı demektir aynı zamanda. Yaşayan ve yaşam veren Tanrı. Yine kutsal kitapta yazıyor, İsa Mesih de söyledi. Tanrı ölülerin değil, yaşayanların Tanrısıdır dediğinde aslında hala ölmüş olanların da yaşadığını İbrahim'i örnek gösteriyor. Yine Musa zamanında, Musa peygamber zamanında o yapılan konuşmayı örnek gösteriyor. Ve Tanrı yaşayanların Tanrısıdır. Aslında sonsuzlukta bir yaşam var. Bunu vurgulamaya çalışıyor yaşayan Tanrı dediğinde. Eski antlaşmada sonsuz yaşam çok fazla geçmiyor. Ama yaşayan Tanrı dediğimizde sonsuzlukta var olan ve yaşayan bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Yeşu bölümünde şunu söylüyor. Yaşayan Tanrı'nın aranızda olduğunu, Kenan, Hitit, Hiv, Periz, Girgaş, Amor ve Yevuş halklarını kesinlikle önünüzden süreceğini şundan anlayacaksınız. Bütün yeryüzünün egemenine ait olan antlaşma sandığı sizden önce Şeria ırmağını geçecek. Yani yaşayan Tanrı sadece bir de göklerde yaşayan bir Tanrı değil. Halkının arasında yaşayan Tanrı. Yine yasa kitabında şunu söylüyor. Ateşin içinden seslenen yaşayan Tanrı'nın sesini bizim gibi duyup da sağ kalan var mı? Yani Tanrı'yı kimse göremez ya da sesleniyorsa öleceğiz diye düşünüyorlardı. Nedir? Tanrı yaşıyor. Halkıyla beraber yaşıyor. Sonsuzlukta hep var. O zaman yaşayan Tanrı dendiğinde biz Tanrı'nın halkıyla olan ilişkisini anlıyoruz. Ve Yuhanna 15. bölümde de şunu söylüyor İsa Mesih. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ne oldu? Yaşayan Tanrı İsa Mesih de ve İncil öğretisinde artık nedir? Sonsuz yaşam veren Tanrı. Yine insanlarla sonsuzlukta birlikte olacak, kendisine iman edenlerle birlikte olacak olan Tanrı oluyor. Ve şöyle devam ediyor İsa Mesih, böyle biri yargılanmaz. Yani İsa Mesih'e iman eden biri yargılanmaz. Evet. Ölümden yaşama geçmiştir diyor. Size doğrusunu söyleyeyim, ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve iştenlerin yaşayacakları saat geliyor bile. Yani nedir, ona iman ediyorsan yaşıyorsun. Çünkü Tanrı yaşıyor, Tanrı aramızda, bizimle birlikte yaşıyor. Çünkü baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğula da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. Yani Tanrı'da yaşam var, oğulda da yaşam var ve yaşam veriyor aynı zamanda. Buna şaşmayın diyor yani. Ve mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler. Demek ki İsa Mesih'in aynı zamanda bütün insanları dirilteceğini de söylüyor. Yine bugün biraz bu konu hakkında konuştuk. İşte diriliş nasıl oluyor, dirilişten sonraki bedenlerimiz ne olacak, fiziksel ölüm nedir diye konularda konuştuk. Ve İsa Mesih de burada diyor, mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Yani mezarlarından çıkacaklar. İman edenler sonsuza kadar, sonsuz yaşamda Mesih'le ve Tanrı'yla birlikte olacaklar.
0: Evet. Tabii ki Tanrı yaşamın kaynağı ve İsa Mesih'e iman ettiğimizde kutsal ruhu alıyoruz ve Tanrı'nın ruhu bizde ise aslında o yaşam bizim içimizde zaten var olmuş oluyor. Biz bugün Vahiy 1.18'e ayetlerine bakarken orada ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir ifadesini görüyoruz. Ölüler diyarı neresidir? Öncelikli olarak onu sormak istiyorum ve buranın anahtarının İsa Mesih'te olması onun kimliği ve yetkisiyle ilgili bize ne ifade ediyor pastörüm?
1: Evet. İşte ölüler diyarı daha çok eski antlaşmaya ait olan bir söz ve insanların öldükten sonra gittikleri yer, ölen kişinin ruhunun yaşadığı yer olarak tanımlanıyor. Ama yeni antlaşmada bunda biraz daha yeni antlaşmadan bunu biraz daha iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. Hani insanların sonsuza kadar var olacağı ama İsa Mesih'e iman edenlerin Tanrı ile birlikte olacağı yer olarak anlayabiliriz. Yine toplumumuzda cennet cehennem kavramları var. Yani bu kavramlar bazısı iyiliğin ödüllendirildiği, yani cennet kavramı böyle, iyiliğin ödüllendirildiği yer, cehennemse kötülüğün yargılandığı yer olarak ifade ediliyor. Ama sözcüğe baktığımızda, yani cehennemden hareket edersek öncelikle, işte ölüler diyarı olarak ifade ediliyor ama öyle işte elinde diren olan şeytanın dikildi kapısında dikildiği bir yer değil. Yani Gehennem'e, bugünkü Kudüs'e 30 kilometre kadar uzaklıkta bir yerde bir vadinin ismidir. Ve orada putperestler çocuklarını kurban ediyorlardı. Aynı zamanda putperestlikle ilgili tapınmalarını yapıyorlardı. Çöplük olarak kullanıyorlardı. İşte İsa Mesih'e iman etmeyenleri, Tanrı'nın kendisiyle ilişkisi, Tanrı ile ilişkisi olmayanların bulunacağı yer olarak tanımladı. Yani dünyada olan bir yeri tanımladı. Cennet de zaten yine dünyada Adem bahçesi olarak geçiyor. Yani mükemmel yaratılışın içinde insanın bulunduğu yer olarak geçiyor. Ve ben eğer yanlış yorumlamıyorsam anladığım bu ve bunu sık sık olarak söylüyorum. Biz cehennem dediğimizde Tanrı'dan uzak kalmayı anlıyoruz. Evet. Yani sonsuzlukta da şimdi de cehennem Tanrı'dan uzak kalmaktır. Tanrı'yla bir ilişkimizin olmaması demektir. Gazap altında olmaktır, yargı altında olmaktır. Cennet dediğimizde ise Tanrı'yla birlikte olmaktır. Bugün bu birlikte olmak işte bize İsa Mesih'le sağlanıyor. İsa Mesih'le sağlanıyor. Çünkü biz iman ettiğimizde ancak günahımızın yargısı ortadan kalkıyor ve İsa Mesih'in aracılığıyla Tanrı'nın huzuruna çıkabilecek duruma geliyoruz.
0: Evet. Yani ayetlere baktığımızda aslında İsa Mesih'te ölümün ve ölüler diyarının anahtarının olması, ona iman edenler açısından aslında bu noktada hiç ölmeyeceğimizden mi bahsediyor? Yani ölümün anahtarı, ölümün ve ölüler diyarının anahtarı eğer İsa Mesih'te ise ona iman edenler hiç ölmeyecek mi? Hani fiziksel bir ölüm bilmiyorum yani evet. Tam olarak neden bahsediyor?
1: Şimdi aslında her iki şekilde de cevaplanabilir ama şu anki duruma baktığımda, yani Mesih'in gelişine kadar olan döneme baktığımızda insanlar ölecek. Yani fiziksel olarak ölecekler.
0: Evet.
1: Ama iman etmişse ruhsal olarak yaşadıkları için ruhları sonsuzluklar boyunca diridir. Ve İsa Mesih tekrar geldikten sonra artık bir daha ölüm olmayacak, ağlayış olmayacak. İsa Mesih tekrar geldikten sonra artık fiziksel ölüm de olmayacak. Yani bunlar iç içe geçmiş kavramlar. Ve fiziksel diriliş İsa Mesih'te geldiğinde ona iman eden herkes de gerçekleşecek. Yani bizler dirilmiş olacağız. Bunun örneklerini de yine İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi sırasında gördük. Ölümden dirilenlerin ilk örneği İsa Mesih'tir. Ve biz de onun dirilişine bakarak yani bu umuda sahip oluyoruz. Bu neden önemli? Çünkü önümüzde hiçbir örnek olmasaydı diriliş daha çok daha soyut bir kavram ya da teorik bir kavram olarak bizim karşımızda duracaktı. Ama İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi olduğu için biz geçmişe baktığımızda diyebiliyoruz ki evet İsa Mesih öldü ama aynı zamanda dirildi. Eğer o dirilmişse verilen bütün vaatler de yine gerçekleşmesi lazım.
0: Evet.
1: Ve Pavlus da Kral Agripa'nın önünde yaptığı tanıklıkta buna benzer sözleri söylüyor. Evet. Ve şöyle diyor. Önce Şam ve Yeruşalim halkını, sonra bütün Yahudiye bölgesini ve bütün öteki ulusları tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya çağırdım. Yani Paulus bu müjdeyi ilan ediyordu. Diyordu ki insanlar ölümden yaşama geçsinler. Evet. Ama ne oluyordu? Yahudiler beni tapınakta yakalayıp öldürmeye kalkmalarının nedeni buydu. Yani kötü bir şey yapmadı, savaşmadı. Kimseyi öldürmedi İsa gibi. Ama sevmediler onu. Ama bugüne dek Tanrı yardımcım oldu diye devam ediyor. Bu sayede burada duruyor. Büyük küçük herkese tanıklık ediyorum. Biz de öyle yapıyoruz. Yani büyük küçük herkese tanıklık ediyoruz. Kimseyle savaşmak gibi niyetimiz olmadığı gibi böyle bir şey de yapmak istemiyoruz. Ama Tanrı sözünü kullanarak ölümden yaşama geçmelerini istiyoruz. Herkes dirilsin ve sonsuza kadar yaşasın istiyoruz. Ve son olarak da şunu söylüyor Paulus bu paragrafta. Onlar Mesih'in acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki olarak gerek kendi halkına gerek öteki uluslara ışığın doğuşunu ilan edeceğini bildirmişlerdi. Yani Musa ve peygamberler bunu bildirmişlerdi. Bu tarihsel bir olaydı. Biz iman ettik. Yani Mesih geldi. Mesih'e iman ettiğimiz için biz bu müjdeyi duyuruyoruz diyor. Belki burada şunu da açıklamakta yarar var. Biz müjde diyoruz ama aslında müjdenin orijinal karşılığı sevinç getirici haber demek. Grekçe anlamıyla iyi haber, sevinç getirici haber demek. Bu Arapçaya İncil olarak geçiyor. Toplumumuzda İncil dediğimizde kutsal kitap düşünüyoruz. Yani bu doğrudur, yani kutsal kitaptır. Ama onun verdiği mesaj müjde, iyi haber, sevinç haber, sevinç getirici haberdir. Ve bu iyi haber, sevinç getirici haber insanların ölümden yaşama geçtiklerini ilan ediyor ve biz de bugün bunu yapıyoruz.
0: Evet, bu noktada o zaman İsa Mesih'in diri olması, aslında sonsuzluklar boyunca diri olması, İsa Mesih'i iman edenler açısından, yani Tanrı ile olan ilişkimiz noktasında iman edenleri nasıl etkiliyor, onu da merak ediyorum. Çünkü diri bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Ölmüş ve dirilmiş olan bir Tanrı var, İsa Mesih var. Bunu bilmek bir imanlı için, İsa Mesih imanlısı için ne ifade ediyor, nasıl etkiliyor?
1: Yani diri kavramı da çok güçlü bir kavram. Yani kendisi de sözcük olarak diri dediğimizde yaşayan, yani var olan, canlı, yani birçok sözcük aklımıza geliyor. Yani diri dendiği zaman da İsa Mesih'in yaşıyor. Az önce yaşayan Tanrı hakkında konuştuk. Evet. Ve o yaşıyor ve sonsuzluklar boyunca yaşayacak. Ve kendisi aynı zamanda bu vaadi bize de veriyor. Bizler iman ediyorsak biz de sonsuza kadar yaşayacağız. İncil'de Samriyeli kadınla ilgili bir örnek var. Bir olay kaydediliyor. İsa Mesih bu Samriyeli kadınla konuşuyor ve şöyle yazıyor. Samriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona bana su ver içeyim dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samriyeli kadın sen Yahudisin bense Samriyeli bir kadınım dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samriyeliler ile ilişkileri yoktu. Yani iki düşman halktılar kısacası. Ve zaten o dönemde kültürel olarak da bir erkeğin kadınla konuşması da normal değildi. Evet. Ama İsa Mesih ne yapıyor? Farklı bir şey yapıyor. Herkesin kurtulmaya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Kadın, erkek, köle, özgür. Yani farklı yerlerde bunun örneklerini görüyoruz. Ve İsa kadına şu yanıtı veriyor. Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin sen de ondan dilerdin, o da sana yaşam suyunu verirdi. Ve kadın yine hikayede devam ediyor ama böyle bir şey yok, yani nasıl su olabilir? İsa sonuçta şunu söylüyor, diyor ki İsa şöyle yanıt verdi. Bu sudan her içen yine suyacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Yani sorunuza döndüğümüzde İsa Mesih ile olan İsa Mesih'in diri olması, yaşıyor olması sadece geçmişte olan olmuş bitmiş bir olay değil. İman aracılığıyla hala devam eden ve insanları kurtaran, Tanrı ile barıştıran bir olay oluyor.
0: Evet. Yani bu noktada aslında İsa Mesih'in diri olması bizim dirilişimiz, kurtuluşumuz için çok önemli ve iman sayesinde de kurtuluyoruz aslında. O zaman şu soru insanın aklına geliyor. İsa Mesih'den önce ölen insanlar var. Kurtuluş iman ile ise, yani bu durumda o kişiler bu durumda ne olacak? Çünkü İsa Mesih'ten önce öldüler zaten.
1: Evet, yani Adem de yaratılış 2.17'de olduğu gibi yani iyiyle kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme dediğinde yani öleceğini biliyordu.
0: Evet.
1: Ama sonrasında da bütün insanlar yani iç varlıklarında Tanrı'nın var olduğunu biliyorlar. Vaiz kitabında şöyle diyor: Tanrı insanları doğru yarattı, oysa onlar hala karmaşık çözümler arıyor. Yani evet, doğru yaratıldı ama evet, hala şöyle kurtulur mu, böyle olur mu, şöyle olsaydı gibi sorular söylüyor. Yine İncil'de Tanrı'ya isyan başlığı var ve orada da şunu diyor: haksızlıkla gerçeğe olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı açıkça gösterilmektedir. Yani gökten gösterilmektedir. Demek ki Tanrı'nın gazabını insanlar görebilir. İç varlıklarında, hı hı, bunu bilebilirler. Ama ne yapıyorlar? İşte karmaşık yolları seçiyorlar. Kendi düşüncelerine önem veriyorlar. Gördüklerine göre Tanrı'yı açıklamaya çalışıyorlar. Ve bunu yaparken de aynı zamanda dedikoducu yeri, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne baba söz dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun ve acımasız insanlar oluyorlar.
0: Evet.
1: Ve diyor ki burada son cümle olarak, böyle davrananların ölümü hak ettiğine ilişkin Tanrı'nın buyruğunu bildikleri halde bunları yalnız yapmakla kalmaz, yapanları da onaylarlar. Yani iç varlıklarında kişiler Tanrı'nın ne yapmaları gerektiğini, hı hı, kendilerine gösterdiğini biliyorlar. Yani iç varlıklarında, hı hı, bunu bütün insanlar biliyor. Geçmişte de öyleydi, bugün de böyle.
0: O zaman buna göre yargılanacaklar.
1: Evet, hı hı, buna göre yargılanacaklar.
0: Programımızın sonuna gelirken aslında toparlamak amaçlı sormak istiyorum. Diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim diyor. Ve ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir diyor İsa Mesih. Onun kimliğini anlamak açısından bu sözlere nasıl bakmalıyız? Bu ayet İsa Mesih'in kimliğini nasıl ortaya koyuyor bize? Tanrısal yönünü nasıl açıklıyor?
1: Yani yine ayetin kendisine baktığımızda şunu görüyoruz. Yani sonsuzluklar boyunca diriyim.
0: Hı hı.
1: Yani bir sonsuzluk kavramını veriyor. Yani sonsuzluklar,
0: evet,
1: boyunca diri olduğuna göre sonsuzluklar boyunca var olan, hı hı, varlık oluyor. O zaman biz İsa Mesih'i sadece bir peygamber gibi kabul etmemeliyiz. Yani o uluhi kimliğe sahip, kelam, hı hı, olarak beden almış ve yaşam veren Tanrı'nın kendisidir. Ve yine biz İncil'de geçen bazı sözlere baktığımızda yani ben benim sözünü, yani, hı hı, Tanrı'nın ben benim sözünü kendisi içinde kullandı.
0: Kullanmış.
1: Onu bu kimlikle tanımalıyız.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey sizlere. Programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de bizi dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: İncil, Matta 5. Bölüm.
1: Gerçek Mutluluk. İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturunca öğrencileri yanına geldi. İsa konuşmaya başlayıp onlara şunları öğretti. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara. Çünkü onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara. Çünkü onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara. Çünkü onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara. Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler. Tuz ve ışık. Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine kandilliğe koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Kutsal yasa. Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Bu nedenle bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, göklerin egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, göklerin egemenliğinde büyük sayılacak. Size şunu söyleyeyim, doğruluğunuz din bilginleriyle ferisilerinkini aşmadıkça göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Öfke ve cinayet. Atalarımıza adam öldürmeyeceksin, öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir. Bu yüzden, sunakta adak sunarken, kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan, adağını orada, sunağın önünde bırak, git önce kardeşinle barış, sonra gelip adağını sun. Senden davacı olanla daha yoldayken çabucak anlaş. Yoksa o seni yargıca, yargıç da gardiyana teslim edebilir. Sonunda da hapse atılabilirsin. Sana doğrusunu söyleyeyim. Borcunun son kuruşunu ödemeden oradan asla çıkamazsın. Zina ve boşanma. Zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadına zina etmiş olur. Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa, onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir. Kim karısını boşarsa, ona boşanma belgesi versin denmiştir. Ama ben size diyorum ki, karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan, onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Ant içmek. Yine atalarımıza, yalan yere ant içmeyeceksin ama Rabbin önünde içtiğin antları yerine getireceksin dendiğini duydunuz. Oysa ben size diyorum ki, hiç ant içmeyin. Ne gök üzerine, çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır, ne yer üzerine, çünkü orası onun ayak taburesidir, ne de Yeruşalim üzerine, çünkü orası büyük kralın kentidir. Başınızın üzerine de ant içmeyin, çünkü saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Bundan fazlası şeytandandır. Göze göz, dişe diş. Göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana, öbür yanağınızı da çevirin. Size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene, abanızı da verin. Sizi bin adım yol yürümeye zorlayanla, 2000 adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene verin, sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin. Düşmanlarınızı sevin. Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Öyle ki göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Çünkü o, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur. Yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? Bu nedenle göksel babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun.
0: Matta 6. Bölüm.
1: Yoksullara yardım. Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa göklerdeki babanızdan ödül alamazsınız. Bu nedenle birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verirken sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Dua. Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin. Çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha ondan dilemeden önce bilir. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz. Oruç. Oruç tuttuğunuz zaman ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki insanlara değil, gizlide olan babanıza oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Göksel hazineler. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır. Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa bütün bedeniniz aydınlık olur. Gözünüz bozuksa bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre içinizdeki ışık karanlıksa ne korkunçtur o karanlık. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz. Kaygılanmayın. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, bedende giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Ey kıt imanlılar! Öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.
0: Matta 7. Bölüm.
1: Başkasını yargılamayın. Başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Çünkü nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözünde mertek varken kardeşine nasıl izin ver gözündeki çöpü çıkarayım dersin? Seni iki yüzlü.

Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi? İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü kutsal yasanın ve peygamberlerin söylediği budur. Dar kapı, geniş kapı. Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Ağaç ve meyvesi. Sahte peygamberlerden sakının. Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar ama özde yırtıcı kurtlardır. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi her iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaçsa kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve veremez. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Bana "Ya Rab, Ya Rab" diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek ki, "Ya Rab, Ya Rab, biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?" O zaman ben de onlara açıkça, "Sizi hiç tanımadım, uzak durun benden, ey kötülük yapanlar" diyeceğim. Sağlam temel, çürük temel. İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur. Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes, evini kum üzerine kuran budala adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, evi sarsar. Ev yıkılır, yıkılışı da korkunç olur. İsa konuşmasını bitirince halk onun öğretisine şaşıp kaldı. Çünkü onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz efendim. Bugün Vahiy 1:18 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir diyor İsa Mesih. Bu konu üzerine konuşacağız. Aslında bu bağlamda ben öncelikli olarak ölüm neden var sorusuyla başlamak istiyorum pastörüm.
1: Bir konuyu anlamak için zıttını düşünmek lazım. Hı hı. Örneğin yalan neden var diye sorarsak bunun karşılığında bir doğruluk kavramı olması gerekiyor. Ölüm neden var diye sorduğumuzda da bunun karşısı yaşamdır. Yani yaşam olduğuna göre ölüm sonradan gelişmiş bir olay, bir konu oluyor. Hı hı. Yaratılış 2. bölüm 17. ayette ki Tanrı sözünün buyruğunun ihlal edilmesinden kaynaklanıyor. Ben geçtiğimiz haftalarda bu konuda bir vaaz da verdim hatta. Özellikle bu Yaratılış 2:17 üzerinde durdum. Tanrı diyor ki ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Yani Adem'e bunu söylüyor. Hı hı. Yaratılış olmuş, yaratılış tamamlanmış. Yaratılış 2. bölümde Tanrı yaratılışı özetliyor ve Adem'le konuşuyor. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Bu ayet kutsal kitapta insan ile Tanrı arasındaki gerilimin görüldüğü ilk yer diyebiliriz. Hı hı. Yani bir kaos ortamı yoktu aslında. Tanrı yaratılışı gerçekleştiriyor. Yani fiziksel yaratılışı gerçekleştiriyor. Her şeyi tamamlıyor. Ve Adem'le olan bu konuşmasında bir gerilim var. Şimdi bu bir film izliyorsak, yani bir filmi izliyorsak bazı sahneler olur. O anda bir şeyler olacağını hissedersiniz. Evet. Ve daha merakla beklemeye başlarsınız. İşte Yaratılış 2:17 ayeti de böyle. İyi ile kötüyü bilme ağacının meyvesinden yeme, ondan ölürsün dediğinde ciddi bir uyarı var.
0: Evet.
1: Ve bu uyarıyla birlikte yani ölümsüz yaratılan insan ölümün ne olduğunu anlıyor. Yani detaylar verilmiyor ama ölürsün dediğinde Adem öleceğini biliyor. Ölümün ne anlama geldiğini biliyor. Evet. Ancak ölümün ne kadar ciddi bir şey olduğunu anlamadı diye düşünüyorum. Yani anlamış olsaydı Yaratılış 3. bölümdeki o dramatik olay olmazdı. Ve Tanrı'nın sözüne itaat ederlerdi. Aynı zamanda Adem'de şunu görüyoruz, Havva'da da şunu görüyoruz. Bu Yaratılış 2:17 ayetine bağlı olarak Tanrı burada bir söz söylüyor ve Adem ve Havva bu söze güvenmiyor. Hı hı. İman etmiyor. Eğer bu söze iman etseydiler, Tanrı sözüne güvenseydiler, Yaratılış 3. bölümdeki o Tanrı sözüne uymamanın getirdiği ölümü yaşamayacaklardı. Tanrı söylüyor. Yaratılış 3. bölüme geldiğimizde, yani bu imansızlığın ve Tanrı sözüne güvenmemenin nasıl ortaya çıktığı yere geldiğimizde Şöyle yazıyor: Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi diye sordu. Kadın, bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı, bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Aslında Tanrı dokunmayın demedi. Yani yemeyin evet. dedi sadece.
0: Yemeyin dedi.
1: Evet, sadece yemeyin dedi. Ve ne yaptığını biliyor. Yani ne olacağını biliyor. Hatta bir hı-hı. adım da ileriye de gidiyor. Yani Tanrı'nın sözüne bir şey de ekliyor. Dokunmayın dedi. Yani evet. bundan uzak durmalıyız. Yani ona hiç yaklaşmamalıyız. Yani bu anlamda bir söz söylüyor. Ve yılan kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Evet. İşte o zaman insan şöyle düşünüyor. Evet, ben de Tanrı gibi olacağım. Aslında zaten Tanrı'nın yüceliğini yansıtacak şekilde yaratılmıştı. Ama İnsan. Tanrı gibi olmak istedi. Ve bu da onlara neyi getirdi? Ölümü getirdiler. İşte çıplak olduklarını anladılar diye devam ediyor. Ve Tanrı'nın karşısında duramazdılar. Yani saklandılar. Ve Rab onlara seslendi ve hikaye böyle devam ediyor. O zaman ölüm dediğimiz konu, bir kişi, yani Adem ve Havva aslında Tanrı sözüne itaat etmeyerek ne yaptılar? Ruhsal ve fiziksel olarak öldüler. Ruhsal ve fiziksel ölüm Tanrı'dan kopmak demektir. Tanrı'yla birlikte olmamak demektir. Ondan sonsuza kadar ayrı kalmak demektir. Ölümü bu şekilde tanımlayabiliriz.
0: Evet. Peki İsa Mesih gerçekten çarmıh üzerinde öldü mü? Çünkü eğer İsa Mesih Tanrıysa nasıl ölebilir sorusu geliyor akla.
1: Evet, bunu da duydum daha önce. Hatta zaman zaman farklı hı-hı. kişilerle konuşurken de Nietzsche'nin sözünü söylüyorlardı. Nietzsche Tanrı öldü diyorlardı. Tanrıysa Tanrı neden öldü? Hı hı. Burada yine işte Tanrı'yı anlamaktan kaynaklanan bir zorluk var. Yani biz görmediğimiz ruh olan bir varlığı kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Tanrı hı-hı. doğal olarak ölmez tabii ki. İsa Mesih'te iki doğa vardı. Tam hı-hı. insan, tam Tanrı'ydı. Yani biz kutsal yazılara baktığımız zaman, İncil metinlerine baktığımız zaman o tam insandı ve kelam beden aldığı zaman İnsan bedeninde, yani Meryem tarafından insan yönünü alıp beden aldığı zaman ne oluyor? İnsanın yargısını kaldırabilecek yine duruma geliyor. Çünkü insan günah işlediğinde hem ruhsal olarak öldü hem fiziksel olarak öldü. Ama bu fiziksel ölümün de ortadan kalkması için, diriliş hı hı. bedenlerine sahip olmak için bu yargının yerine gelmesi gerekiyordu. Ve İsa Mesih çarmıhta dünyanın günahını yüklenirken Tanrı tarafından terk edilmeyi ne denli derinden ifade ettiğini hissetti ve bununla ilgili sözler söyledi. Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin dedi. Ve bu söz aslında Tanrı'nın onu bıraktığından çok, o bütün dünyanın günahını yüklenirken terk edilmenin getirdiği acının ne kadar derin olduğunu ifade ediyor. Yani Tanrı ölmediği gibi İsa Mesih de aslında tam anlamıyla terk edilmedi. Yani insan yönüyle öldü ama tanrılığı hep tanrıdır.
0: Evet, yani ölen insan doğasıydı.
1: Evet, insan doğasıydı.
0: Hı-hı. Evet, ondan bahsettik. Tabii ki vahiy 1.18'de diri olmasından bahsediyor. Sonsuzluklar boyunca diri olduğundan bahsediyor. İsa Mesih'in dirilmiş olması neden bu kadar önemli?
1: Eğer İsa Mesih dirilmemiş olsaydı o zaman ölüm hala kalkmamıştı. Ölümün yargısı bütün insanlık üzerinde sürüyordu. 1. Korintliler 11. bölüm 32-34 ayetlerde şunu diyor: Eğer insansal nedenlerle Efes'te canavarlarla dövüştümse bunun bana yararı ne? Eğer ölüler dirilmeyecekse yiyelim hı hı. içelim, nasıl olsa yarın öleceğiz. Evet, yani Efes'te Paulus öldürülmek istendi. O bu olayı anlatıyor, buna gönderme yapıyor. Yani ölüler dirilmeyecekse diyor, biz neye karşı savaşıyoruz? Yani bu savaş da ruhsal savaş tabii ki, yani evet. silahla yapılan bir savaş değil. Yani yiyelim içelim diyor, diğer insanlar gibi olalım diyor. Hani bizim onlardan farkımız nedir diyor ve bir uyarı da veriyor. Aldanmayın, kötü arkadaşlıklar iyi huyu bozar. Uslanıp kendinize gelin, artık günah işlemeyin. Bazılarınız hiç Tanrı'yı tanımıyor, utanasınız diye söylüyorum bunları diyor. Kimlere? O dönemde iman eden kişilere. Kutsal kitaptaki bu dramatik sahne olduğu zaman, yani Adem ve Havva işte günahı işlendiğinde ölümün yargısını kaldırmak için İsa Mesih çarmıhta ölümü yendi ve dirildi. Ve yine Matta İncil'inin sonlarında diyor işte askerlere rüşvet verdiler ve onun ölmediğini söylemesini istediler ve bu yalan hala bugüne kadar geliyor. Evet. Mesela bugüne kadar geliyor. Yani doğru. O Matta İncil'inin yazıldığı dönemler ilk 20 yıl içerisinde olduysa hani ileriye doğru zaman geçti ama hala da insanlar İsa Mesih'in işte dirilmediğini ya da ölmüş gibi göründüğünü, işte bunun gibi bazı efsanevi olayları anlatıyorlar. Ama Hristiyan ilahiyatının odak noktasında İsa Mesih'in insanların günahlarını üstlenmek için ölümü, üçüncü gün dirilişi vardır. Yani bu yoksa aslında Hristiyanlık yok.
0: Evet, aynı zamanda İsa Mesih'in dirilmiş olması bize sonsuz bir umut veriyor. Çünkü biz onun dirilişiyle aslında ona imanla dirileceğimizi biliyoruz. Bu umudu sağlıyor bize.
1: Evet.
0: Tabii ki bazı dinleyicilerimiz sorabilir, ölüler nasıl dirilebilir diye. Nasıl dirilir ölüler? Aslında bunu ben de sormak istiyorum size.
1: Evet. Yani ölüler ancak Tanrı tarafından dirilir, diriltilebilir. Yani insan ya da ölen bir kişi, ölen herhangi bir canlı kendi kendine dirilemez. Yani bu mümkün değil. Yani
0: kendi gücüyle yapabileceği bir şey yok.
1: Evet, yapacağı bir şey yok. Yani bir herhangi bir ölüyü gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman onun için artık her şey bitmiştir. Ve işte bunun için Tanrı ne yapıyor? Dışarıdan bir müdahale yaparak insana hayat vermek istiyor. Ve İsa Mesih de diriliş ve yaşam benim dediğinde bunu anlatmaya çalışıyor. Yani kendisine iman edilmesini ve bu iman aracılığıyla sonsuza kadar yaşayacaklarını söylüyor. Ve bugün yani dinleyiciler için özellikle şunu da söylemek istiyorum. Bunlar zor gelebilir, anlaşılmaz olabilir ama isterlerse bir kiliseyi ziyaret edebilirler. Orada bu konularda daha çok okuyabilirler, İncil'i edinebilirler. Yine elektronik ortamda İncil edinmek, okumak artık çok kolay bir şeydir. Ve bunu tavsiye etmek istiyorum. Ve ölülerin dirilişini biz İsa Mesih'in kendi dirilişinden anlıyoruz.
0: Evet, aslında tabii ki bu umudu sağlayan bize yalnızca Tanrı ve

0: Ama aslında bize göre ölümün çaresi de var. Hani ölüm evet. çaresiz bir şey değil. Hani İncil'deki sözlere bir kişi iman ediyorsa, yani İsa Mesih'e iman ediyorsa ölümün de çaresi var. O zaman bugünden itibaren sevgili dinleyiciler için şunu söyleyelim. Ölümün çaresi var. Bundan sonraki bu bölümleri de daha dikkatli dinleyebilirler. Bu seriyi takip edebilirler isterlerse Radyo Maranata'da.
1: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Sohbetimize aradan sonra devam edeceğiz.

0: Maranatha.
1: Türkiye'de Tevrat, Zebur ve İncil metinlerinin tahrif edildiği yönünde bir iddia var. Acaba bu doğru olabilir mi? Birçok insanın Tanrı sözü olarak kabul ettiği kutsal kitap böyle bir tahrife uğramış mıdır? Ya da bazılarının iddia ettiği gibi kutsal kitapta geçen hikayeler mitolojik mi? Kutsal kitapta adı geçen kişiler gerçekten var mıydı? Bu olaylar gerçekten yaşandı mı? İşte Tarihten Notlar programıyla buna benzer soruların yanıtlarını tarihin derinliklerinde bulgular ve kanıtlar ışığında değerlendireceğiz. Gerçeğe ulaşmak için sizi de bu serüvene davet ediyoruz.
2: Tarihten Notlar programı yayın günü ve saatlerini öğrenmek için www.radyomaranata.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Vahiy 1.18 ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Burada bu ayetlerde İsa Mesih, "Dir olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir," diyor. Programımızın birinci bölümünde ölüm neden var diye konuştuk. Adem ve Havva'nın taatsizliğinden kaynaklanan bir nedendendi. Gerçekten çarmıh üzerinde öldü mü İsa Mesih diye konuştuk ve aslında kesinlikle İsa Mesih'in ölmüş ve dirilmiş olmasından bahsettik. Ve bu dirilişiyle bize sonsuz yaşamın kapısını açtığından bahsettik. Ve ölüler nasıl diriliyor diye konuştuk biraz programımızın birinci bölümünde. Aslında kutsal kitapta baktığımızda yaşayan Tanrı kavramını da görüyoruz. Bu noktada yaşayan Tanrı ne demek, onu da sormak istiyorum. Tanrı zaten var olan, sonsuzluklar boyunca yaşayan, yani bir kavram değil mi? Yaşayan Tanrı derken aslında tam olarak bahsetmek istediği şey nedir? Biraz onun üzerinde konuşalım. Çünkü burada ölmüş ve dirilmiş olan bir Mesih'ten bahsediyoruz. Belki daha iyi anlamak açısından yaşayan Tanrı kavramını anlamak iyi olacaktır.
1: Evet, yaşayan Tanrı, yani yaşam veren Tanrı demektir aynı zamanda. Yaşayan ve yaşam veren Tanrı. Yine kutsal kitapta yazıyor, İsa Mesih de söyledi. Tanrı ölülerin değil, yaşayanların Tanrısıdır dediğinde aslında hala ölmüş olanların da yaşadığını, İbrahim'i örnek gösteriyor. Yine Musa zamanında, Musa peygamber zamanında o yapılan konuşmayı örnek gösteriyor. Ve Tanrı yaşayanların Tanrısıdır. Aslında sonsuzlukta bir yaşam var. Bunu vurgulamaya çalışıyor yaşayan Tanrı dediğinde. Eski antlaşmada sonsuz yaşam çok fazla geçmiyor. Ama yaşayan Tanrı dediğimizde sonsuzlukta var olan ve yaşayan bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Yeşu bölümünde şunu söylüyor. Yaşayan Tanrı'nın aranızda olduğunu, Kenan, Hitit, Hiv, Periz, Girgaş, Amor ve Yevuş halklarını kesinlikle önünüzden süreceğini şundan anlayacaksınız. Bütün yeryüzünün egemenine ait olan antlaşma sandığı sizden önce

0: Şeria ırmağını geçecek. Yani yaşayan Tanrı sadece bir de göklerde yaşayan bir Tanrı değil. Hı-hı. Halkının arasında yaşayan Tanrı. Yine yasa kitabında şunu söylüyor. Ateşin içinden seslenen yaşayan Tanrı'nın sesini bizim gibi duyup da sağ kalan var mı? Yani Tanrı'yı kimse Hı-hı. göremez ya da sesleniyorsa öleceğiz diye düşünüyorlardı. Nedir? Tanrı yaşıyor. Halkıyla beraber yaşıyor. Sonsuzlukta hep var. O zaman yaşayan Tanrı dendiğinde biz Tanrı'nın halkıyla olan ilişkisini anlıyoruz. Ve Yuhanna 15. bölümde de şunu Hı-hı. söylüyor İsa Mesih. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ne oldu? Yaşayan Tanrı İsa Mesih de ve İncil öğretisinde Hı-hı. artık nedir? Sonsuz yaşam veren Tanrı. Yine insanlarla sonsuzlukta birlikte olacak. Kendisine iman edenlerle birlikte olacak olan Tanrı oluyor. Ve şöyle devam ediyor İsa Mesih. Böyle biri yargılanmaz. Yani İsa Mesih'e iman eden biri yargılanmaz. Evet. Ölümden yaşama geçmiştir diyor. Size doğrusunu söyleyeyim, ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve iştenlerin yaşayacakları saat geliyor bile. Yani nedir, ona iman ediyorsan yaşıyorsun. Çünkü Tanrı yaşıyor, Tanrı aramızda, bizimle birlikte yaşıyor. Çünkü baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğula da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. Yani Tanrı'da yaşam var, evet. oğulda da yaşam var ve yaşam veriyor aynı zamanda. Buna şaşmayın diyor yani. Ve mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler. Demek ki İsa Mesih'in aynı zamanda bütün insanları dirilteceğini de söylüyor. Yine bugün biraz hı hı. bu konu hakkında konuştuk. İşte diriliş nasıl oluyor, dirilişten sonraki bedenlerimiz ne olacak, fiziksel ölüm nedir diye konularda konuştuk ve İsa Mesih de burada diyor mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Yani mezarlarından çıkacaklar. İman edenler sonsuza kadar sonsuz yaşamda Mesih'le ve Tanrı'yla birlikte olacaklar.
1: Evet. Tabii ki Tanrı yaşamın kaynağı ve İsa Mesih'e iman ettiğimizde kutsal ruhu alıyoruz ve Tanrı'nın ruhu bizde ise aslında o yaşam bizim içimizde zaten var olmuş oluyor. Biz bugün Vahiy 1.18'e ayetlerine bakarken orada ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir ifadesini görüyoruz. Ölüler diyarı neresidir? Öncelikli olarak onu sormak istiyorum ve buranın anahtarının İsa Mesih'te olması onun kimliği ve yetkisiyle ilgili bize ne ifade ediyor pastörüm?
0: Evet. İşte ölüler diyarı daha çok eski antlaşmaya ait olan bir söz ve insanların öldükten sonra gittikleri yer, ölen kişinin ruhunun yaşadığı yer olarak tanımlanıyor. Ama yeni antlaşmada bunda biraz daha yeni antlaşmadan bunu biraz daha iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. Hani insanların sonsuza kadar var olacağı ama İsa Mesih'e iman edenlerin Tanrı'yla birlikte olacağı yer olarak anlayabiliriz. Hı hı. Yine toplumumuzda cennet cehennem kavramları var. Yani bu kavramlar bazısı iyiliğin ödüllendirildiği, yani cennet kavramı böyle, iyiliğin ödüllendirildiği yer, cehennemse kötülüğün yargılandığı yer olarak ifade ediliyor. Ama sözcüğe baktığımızda, yani cehennemden hareket edersek öncelikle işte ölüler diyarı olarak ifade ediliyor ama hı hı. öyle işte elinde diren olan şeytanın dikildiği kapısında dikildiği bir yer değil. Yani Gehennem'e bugünkü Kudüs'e 30 kilometre kadar uzaklıkta bir yerde bir vadinin ismidir. Ve orada putperestler çocuklarını kurban ediyorlardı. Hı hı. Aynı zamanda putperestlik ile ilgili tapınmalarını yapıyorlardı. Çöplük olarak kullanıyorlardı. İşte İsa Mesih'e iman etmeyenleri, Tanrı'nın kendisiyle ilişkisi, Tanrı ile ilişkisi olmayanların bulunacağı yer olarak tanımladı. Yani dünyada olan bir yeri tanımladı. Cennette zaten yine dünyada Adem bahçesi olarak geçiyor. Yani mükemmel yaratılışın hı hı. içinde insanın bulunduğu yer olarak geçiyor. Ve ben eğer yanlış yorumlamıyorsam anladığım bu ve bunu sık sık olarak söylüyorum. Biz cehennem dediğimizde Tanrı'dan uzak kalmayı anlıyoruz. Evet. Yani sonsuzlukta da şimdi de cehennem Tanrı'dan uzak kalmaktır. Tanrı'yla bir ilişkimizin olmaması demektir. Gazap altında olmaktır, yargı altında olmaktır. Cennet dediğimizde ise Tanrı'yla birlikte olmaktır. Bugün bu birlikte olmak işte bize İsa Mesih'le salgılanıyor, İsa Mesih'le sağlanıyor. Çünkü biz iman ettiğimizde ancak günahımızın yargısı ortadan kalkıyor ve İsa Mesih'in aracılığıyla Tanrı'nın huzuruna çıkabilecek duruma geliyoruz.
1: Evet. Yani ayetlere baktığımızda aslında İsa Mesih'i de ölümün ve ölüler diyarının anahtarının olması, ona iman edenler açısından aslında bu noktada hiç ölmeyeceğimizden mi bahsediyor? Yani ölümün anahtarı, ölümün ve ölüler diyarının anahtarı eğer İsa Mesih'te ise ona iman edenler hiç ölmeyecek mi? Yani, fiziksel bir ölüm bilmiyorum yani evet. Tam olarak neden bahsediyor?
0: Şimdi aslında her iki şekilde de cevaplanabilir ama şu anki duruma baktığımda, yani Mesih'in gelişine kadar olan döneme baktığımızda insanlar ölecek. Yani fiziksel olarak ölecekler.
1: Evet.
0: Ama iman etmişse ruhsal olarak yaşadıkları için ruhları sonsuzluklar boyunca diridir. Ve İsa Mesih tekrar geldikten sonra artık bir daha ölüm olmayacak, ağlayış olmayacak. İsa Mesih tekrar geldikten sonra artık fiziksel ölüm de olmayacak. Yani bunlar iç içe geçmiş kavramlar. Ve fiziksel diriliş İsa Mesih'te geldiğinde ona iman eden herkes de gerçekleşecek. Yani bizler dirilmiş olacağız. Bunun örneklerini de yine İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi sırasında gördük. Ölümden dirilenlerin ilk örneği İsa Mesih'tir. Ve biz de onun dirilişine bakarak yani bu umuda sahip oluyoruz. Bu neden önemli? Çünkü önümüzde hiçbir örnek olmasaydı diriliş daha çok daha soyut bir kavram ya da teorik bir kavram olarak bizim karşımızda duracaktı. Ama İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi olduğu için biz geçmişe baktığımızda diyebiliyoruz ki evet İsa Mesih öldü ama aynı zamanda dirildi. Eğer o dirilmişse verilen bütün vaatler de yine gerçekleşmesi lazım.
1: Evet.
0: Ve Paulus da Kral Agrippa'nın önünde yaptığı tanıklıkta buna benzer sözleri söylüyor. Evet. Ve şöyle diyor. Önce Şam ve Yeruşalim halkını, sonra bütün Yahudiye bölgesini ve bütün öteki ulusları tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya çağırdım. Yani Paulus bu müjdeyi ilan ediyordu. Diyordu ki insanlar ölümden yaşama geçsinler. Evet. Ama ne oluyordu? Yahudiler beni tapınakta yakalayıp öldürmeye kalkmalarının nedeni buydu. Yani kötü bir şey yapmadı, savaşmadı. Kimseyi öldürmedi İsa gibi. Ama sevmediler onu. Ama bugüne dek Tanrı yardımcım oldu diye devam ediyor. Bu sayede burada duruyor. Büyük küçük herkese tanıklık ediyorum. Biz de öyle yapıyoruz. Yani büyük küçük herkese tanıklık ediyoruz. Kimseyle savaşmak gibi niyetimiz olmadığı gibi böyle bir şey de yapmak istemiyoruz. Ama Tanrı sözünü kullanarak ölümden yaşama geçmelerini istiyoruz. Herkes dirilsin ve sonsuza kadar yaşasın istiyoruz. Ve son olarak da şunu söylüyor Paulus bu paragrafta. Onlar Mesih'in acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki olarak gerek kendi halkına gerek öteki uluslara ışığın doğuşunu ilan edeceğini bildirmişlerdi. Yani Musa ve peygamberler bunu bildirmişlerdi. Bu tarihsel bir olaydı. Biz iman ettik. Yani Mesih geldi. Mesih'e iman ettiğimiz için biz bu müjdeyi duyuruyoruz diyor. Belki burada şunu da açıklamakta yarar var. Biz müjde diyoruz ama aslında müjdenin orijinal karşılığı sevinç getirici haber demek. Grekçe anlamıyla iyi haber, sevinç getirici haber demek. Bu Arapçaya İncil olarak geçiyor. Toplumumuzda İncil dediğimizde kutsal kitap düşünüyoruz. Yani bu doğrudur, yani kutsal kitaptır. Ama onun verdiği mesaj müjde, iyi haber, sevinç getirici haberdir. Ve bu iyi haber, sevinç getirici haber insanların ölümden yaşama geçtiklerini ilan ediyor ve biz de bugün bunu yapıyoruz.
1: Evet, bu noktada o zaman İsa Mesih'in diri olması, aslında sonsuzluklar boyunca diri olması, İsa Mesih iman edenler açısından, yani Tanrı ile olan ilişkimiz noktasında iman edenleri nasıl etkiliyor, onu da merak ediyorum. Çünkü diri bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Ölmüş ve dirilmiş olan bir Tanrı var, İsa Mesih var. Bunu bilmek bir imanlı için, İsa Mesih imanlısı için ne ifade ediyor, nasıl etkiliyor?
0: Yani diri kavram da çok güçlü bir kavram. Yani kendisi de sözcük evet. olarak diri dediğimizde yaşayan, yani var olan, hı hı. canlı, yani birçok sözcük aklımıza geliyor. Yani diri dendiği zaman da İsa Mesih'in yaşıyor. Az önce yaşayan Tanrı hakkında konuştuk evet. ve o yaşıyor ve sonsuzluklar boyunca yaşayacak. Ve kendisi aynı zamanda bu vaadi bize de veriyor. Bizler iman ediyorsak hı hı. biz de sonsuza kadar yaşayacağız. İncil'de Samriyeli kadınla ilgili bir örnek var. Bir olay kaydediliyor. İsa Mesih bu Samriyeli kadınla konuşuyor ve şöyle yazıyor. Samriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona bana su ver içeyim dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samriyeli kadın sen Yahudisin bense Samriyeli bir kadınım dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samriyeliler ile ilişkileri yoktu. Yani iki düşman halktılar kısacası. Ve evet. zaten o dönemde kültürel olarak da bir erkeğin kadınla konuşması da normal değildi. Evet. Ama İsa Mesih ne yapıyor? Farklı bir şey yapıyor. Herkesin kurtulmaya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Kadın, erkek, köle, özgür. Yani farklı yerlerde bunun örneklerini görüyoruz. Ve İsa kadına şu yanıtı veriyor. Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin sen de ondan dilerdin, o da sana yaşam suyunu verirdi. Ve kadın yine hikayede devam ediyor ama böyle bir şey yok, yani nasıl su olabilir? İsa hı hı. sonuçta şunu söylüyor, diyor ki İsa şöyle yanıt verdi. Bu sudan her içen yine suyacak, oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Yani sorunuza döndüğümüzde İsa Mesih'le olan İsa Mesih'in diri olması, yaşıyor olması sadece geçmişte olan hı hı. olmuş bitmiş bir olay değil. İman aracılığıyla hala devam eden ve insanları kurtaran, Tanrı ile barıştıran bir olay oluyor.
1: Evet. Yani bu noktada aslında İsa Mesih'in diri olması bizim dirilişimiz, kurtuluşumuz için çok önemli ve iman sayesinde de kurtuluyoruz aslında. O zaman şu soru insanın aklına geliyor. İsa Mesih'den önce ölen insanlar var. Kurtuluş iman ile ise, yani bu durumda o kişiler bu durumda ne olacak? Çünkü İsa Mesih'ten önce öldüler zaten.
0: Evet, yani Adem de yaratılış 2.17'de olduğu gibi, yani iyi ile kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme dediğinde yani öleceğini biliyordu.
1: Evet.
0: Ama sonrasında da bütün insanlar yani iç varlıklarında Tanrı'nın var olduğunu biliyorlar. Vaiz kitabında şöyle diyor, Tanrı insanları doğru yarattı, oysa onlar hala karmaşık çözümler arıyor. Yani evet. doğru yaratıldı ama evet. hala şöyle kurtulur mu, böyle olur mu, şöyle olsaydı gibi sorular söylüyor. Yine İncil'de Tanrı'ya isyan başlığı var ve orada da şunu diyor. Haksızlıkla gerçeğe olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı açıkça gösterilmektedir. Yani gökten gösterilmektedir. Demek ki Tanrı'nın gazabını insanlar görebilir. İç varlıklarında bunu bilebilirler. Ama ne yapıyorlar? İşte karmaşık yolları seçiyorlar. Kendi düşüncelerine önem veriyorlar. Gördüklerine göre Tanrı'yı açıklamaya çalışıyorlar. Ve bunu yaparken de aynı zamanda dedikoducu, yeri, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne baba söz dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun ve acımasız insanlar oluyorlar.
1: Evet.
0: Ve diyor ki burada son cümle olarak, böyle davrananların ölümü hak ettiğine ilişkin Tanrı'nın buyruğunu bildikleri halde bunları yalnız yapmakla kalmaz, yapanları da onaylarlar. Yani iç varlıklarında kişiler Tanrı'nın ne yapmaları gerektiğini hı-hı. kendilerine gösterdiğini biliyorlar. Yani iç varlıklarında hı-hı. bunu bütün insanlar biliyor. Geçmişte de öyleydi, bugün de böyle.
1: O zaman buna göre yargılanacaklar.
0: Evet, hı-hı. buna göre yargılanacaklar.
1: Programımızın sonuna gelirken aslında toparlamak amaçlı sormak istiyorum. Diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim diyor. Ve ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir diyor İsa Mesih. Onun kimliğini anlamak açısından bu sözlere nasıl bakmalıyız? Bu ayet İsa Mesih'in kimliğini nasıl ortaya koyuyor bize? Tanrısal yönünü nasıl açıklıyor?
0: Yani yine ayetin kendisine baktığımızda şunu görüyoruz. Yani sonsuzluklar boyunca diriyim. Yani bir sonsuzluk kavramını veriyor. Yani sonsuzluklar boyunca diri olduğuna göre sonsuzluklar boyunca var olan varlık oluyor. O zaman biz İsa Mesih'i sadece bir peygamber gibi kabul etmemeliyiz. Yani o uluhi kimliğe sahip, kelam hı hı. olarak beden almış ve yaşam veren Tanrı'nın kendisidir. Ve yine biz İncil'de geçen bazı sözlere baktığımızda, yani ben benim sözünü, yani hı hı. Tanrı'nın ben benim sözünü kendisi içinde kullandı. Onu bu kimlikle tanımalıyız.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey sizlere. Programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de bizi dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun diliyoruz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Anadolu toprakları tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yaptığı gibi Hristiyanlığın da doğduğu, büyüdüğü ve yayıldığı yerdir. Biz de Hristiyanlığın Anadolu'da nasıl yayıldığına bu programda birlikte bakacağız. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok sağ ol. İyiyim. Teşekkürler.
0: Evet. Bugün aslında Türklerin Anadolu'ya gelişinden sonraki gelişmelere bakacağız. Hristiyanlar açısından. Anadolu toprakları Hristiyanlığın doğduğu yer ve yayılma alanı aslında. Bunu konuştuk programımız boyunca. Şu soruyla başlamak istiyorum ben. Selçuklular Anadolu'ya geldiklerinde Hristiyanlar için nasıl bir süreç başladı?
1: Çok güzel. Aslında az önce söylediğiniz gibi Anadolu Hristiyan yeriydi. Hı hı. Ve şu anda da Türkiye'de Hristiyanlar yabancı bir unsur değil, asıl unsurdur. Selçuklar 1071'de Anadolu'ya geldiler ve Anadolu'ya geldikleri zaman Anadolu'nun her köşesinde kiliseler, manastırlar, okul vardı, Hristiyanlar vardı. Tabii Anadolular, Selçuklular tabii geldiler önce Kars tarafına geldiler. Hı hı. Ve oradaki halk, bunlar atla üzerine geldiler. Bunlar gelirken eşleriyle gelmediler. Bunlar geldiler, halktaki o Ermeniler vardı doğuda, Süryaniler vardı doğuda. Hı hı. Biraz daha batıda Rumlar, yani Bizanslar vardı. Ama en çok ilişkileri Ermenilerle, Süryanilerle, çünkü hep Bizanslarla savaştılar. Ve bunlar gelince oradaki Hristiyanların yerlerini aldılar, kızlarını aldılar, onlarla evlendiler ve doğan çocuklar da öyle oldu. Ama yine de Selçuklular döneminde en önemli danışmanları, en önemli doktorları Hristiyandı. Bunu tarih söylüyor. Ben ezbere kafadan atmıyorum. Bunu İslamcı tarihçilerden konuşuyoruz, söylüyorlar. Ve ilişkiler başladı. Tabii Selçuklular biliyorsunuz 1071'de geldiler. Osmanlılar gelince 1200 yıllarında da yıkıldılar, dağıldı değil mi? Hı hı. Ama Hristiyanlarla güzel ilişkileri vardı. Bizanslarla savaşıyorlardı. Ve Bizanslarla savaşınca çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bunu Türkiye'de söylemiyor, tarihçiler söylemiyor. Söyleyeyim size, araştırsınlar. Bizanslılar, Bizans kilisesi, Bizanslılar doğuya gelince oradaki var olan kiliseler, yani Ortodokslar olsun, Ermeni Ortodokslar, Süryani Ortodokslara sıkıntı veriyorlardı. Ve Süryanilerle Ermeniler bunlardan kurtulmak için Bizanslarla savaşan Selçuklulardan yana aldılar. Selçuklulardan yana gittiler. Ve Selçuklulara yardım ettiler ve kazandılar, Selçuklular kazandılar. Sonradan bir zamanlar Bizanslılar Selçukluları yenince Selçuk padişahını diyelim ya da sultanı uzaklaştı. Ve Selçuklular, Müslüman Selçuklular gittiler Malatya'daki Süryani Ortodoks Patriğini kendi başlarını yaptılar. Bu çok önemli bir olaydır.
0: Evet.
1: Çok önemli yaptılar. Başka daha bir şey söyleyeceğim. Birçok birinci Kırış Aslan'ın birçok oğlu Hristiyan oldu.
0: Hı hı.
1: Bunu hiç kimse söylemiyor değil mi? Oldu. Çünkü ilişkileri çok çok güzeldi ve Hristiyanları seviyorlardı gerçekten. Ama bazı Hristiyanlar işte vergi ödememek için, yani baskı görmemek için ya da güzel konum olması için Müslümanlaştılar.
0: Evet, aslında Selçuklu döneminde birçok Hristiyan ailenin ve zamanla onların çocuklarının da farklı inançları kabul ettiğini görüyoruz. Aslında temel sebep bu mudur?
1: Yani öyledir, korkudan oldu her zaman. Yani hiçbir o dönemde diyorum, hiçbir çok binlerce Hristiyan inançlarında işte, ama hiçbiri araştırarak, hiçbiri İslamlığı araştırarak daha iyi görerek seçmedi. Hep korkudan seçti.
0: Tabii ki Selçuklularla ilişkisi iyi dediniz aslında. Selçuklu Devleti'nden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu da tarih sahnesinde görüyoruz biz. Osmanlı İmparatorluğu'nda Hristiyanlık ve Hristiyanların durumuna da biraz bahsedebilir misiniz? Osmanlı ile ilişkileri nasıldı Selçuklulardan
1: tabii,
0: sonra?
1: Tabii. Selçuklular yıkıldı, Osmanlı geldi. Osmanlı bir aileydi, bir sülaleydi. Yani Osmanlı bir ulus değildi, bir devletti. Onlar da kılıçla geldiler ve Anadolu'yu fethettiler. Hristiyanlarla aslında Osmanlıları başlangıçta güzel ilişkileri vardı. Osmanlılar döneminde iki olay vardı. Millet ve zimmi vardı. Hı hı. Millet. Yani Müslüman tebaya, Müslüman kişilere millet diyorlardı. Onlar bizdendir, millet diyorlardı. Hı hı. Ama Müslüman olmayanlar Hristiyan tebaya da zimmi diyorlardı. Neden zimmi? Zimmetten geliyor. Hı hı. Yani sizin iradeniz, sizin hayatınız, sizin kişiliğiniz bizim zimmetimizin altındadır. Hı hı. Yani bizim iradeniz bizim elimizdedir. Bunlar ne oluyordu? Hristiyanlardı. Bunlar savaşa gitmiyorlardı ama vergi ödüyorlardı. Vergi ödüyorlardı. Bütün Osmanlıların işte hazinesi bunlardan gidiyordu.
0: Evet, yani evet. Zimmiler hangi haklara sahip ya da hangi haklarda mahrumlardı, o zaman konu açılmışken yani, biraz bahsedebilirsiniz.
1: Aslında zimmiler çok tabii çok anlatılabilecek şey. Zimmiler, evet. Şimdi zimmiler, Osmanlı döneminde zimmiler bunu yazmışlar. Yani hocalar yazmışlardı. Bunlar zimmi Hristiyanlar Müslüman mahallesinde oturamaz. Müslüman mahallesinde haçla gezemez. Bunlar farklı elbise giyerler. Yani tabii bunlar derken Yahudiler de dahildir. Bunlar evleri Müslümankinden daha çok yüksek olamaz. Bunlar zimmiler, yani Hristiyanlar, Yahudiler ata binemez, silah kuşanamaz. Bütün bunlar vardı onlarda ve öyleydi. Yani bu sorunlar vardı. Fakat en acıklı bir şey yine Osmanlı zamanında çıkan bir devşirme olayı vardı. Değil
0: evet.
1: Mi?
0: Evet, devşirme sistemi var ve aslında nasıl bir etkisi oldu Hristiyanlar üzerinde?
1: Ne kadar çok zordur. Her bir iki senede askerler gidiyorlardı, Hristiyan köylerine dolaşıyorlardı. Genç, güzel, sarışın çocuklar, erkek çocukları alıyorlardı. Devşiriyorlardı, Müslümanlaştırıyorlardı ve anne babadan, köyünden, inancından, dilinden ayrı bir yerde eğitiyorlardı onları. Yıllarca eğitiyorlardı ve bu çocuklardan aklı olanlar Endürün'e veriyordu. Endürün yüksek okuldu sarayda. Evet. Öbürleri ise Yeniçeri ocağına veriyordu, yani asker veriyordu. Yeniçeri zaten o sadece Yeniçeriler, askerler, bunlar çoğu Hristiyandı. Bunların evlenme hakkı yoktu. Ancak çok yıllar sonra askerliği bıraktıktan sonra belki evlenebilirdi, var ya. Endürün'e gidenler ise daha güzel bir konumdaydı. Onlar orada okudu. Endürün'ü bitirince vezir oluyorlardı. Ve Osmanlı döneminde vezirlerin çoğu, en önemli vezirlerin çoğu hepsi devşirmeden olan Hristiyan çocuklardı. Ve bu olay 150 yıl sürdü. 15. yüzyılda başladı bu devşirme olayı ve 150 yıl sürdü, düşünebiliyor musun? Osmanlılar 600 yıl yaşadı, değil mi? 600 yıl. Bunlar 150 yıl boyunca hep Hristiyanlardan devşirme aldılar çocuklar.
0: Evet, Hristiyanların üzerinde nasıl bir etkisi oldu bu durumun?
1: Çok zor. Belki bazıları da hiçbir zaman çocuk kaybı olmadılar. Olmadı. Hatta bazıları başka yerlere de gittiler, kaçtılar ki henüz çocukları vermesinler diye. Çok olumsuz bir etki yaptı. Hiç olumlu bir etki yaratmadı. Yazık. Yeniçeriler ve biliyorsunuz Yeniçeri'de sevilen de bir toplum değildi, asker değildi, değil mi? Her zaman isyancı bir askerdi. Hatta Osmanlı'yı da diyorlar ki yıkan Yeniçerilerdi. Sen onları yetiştirmişsin. Kendi kültürüne göre yetiştirmişsin.
0: Evet, zimmilerden ve devşirme sisteminden bahsettiniz. Peki Osmanlı Devleti ile Hristiyanların ilişkileri nasıldı?
1: Tabii Osmanlı farklı uluslarla batıdaki farklı uluslarla, şöyledeki uluslarla savaşıyordu. Ama zimmiliğe savaşa alınmıyordu.
0: Hı hı.
1: Onlar ticaret yapıyorlardı. Osmanlı'ya da vergi ödüyorlardı değil mi? Ama ilişkiler iyiydi. Yine Osmanlı padişahlarının en önemli danışmanları, en önemli doktorları yine Hristiyanlardı. Devşirme'de insanlardı. Yani Hristiyan kesimdendi.
0: Hı hı.
1: Ve Osmanlılar'da milleti sıdıka diyorlardı değil mi? Yani sadık millet diyorlardı. Yani Osmanlılar Hristiyanlara sadık millet diyordu değil mi?
0: Evet.
1: Öyle. Çok faydası oldu. Ama anlamadım niye yine onlara farklı elbise giydiriyorlardı. Müslüman mahallesinde haç gidemezdi. Müslüman mahallesinde çan çalamaz, çan yüksek ses yapamazlardı. Kiliselerde de yüksek sesle ilahi söyleyemezlerdi. Bu çok yanlış. Tabii çok yanlıştı. Ve bunlar Hristiyanlığı etkiledi.
0: Evet. Çok derin konular tabii ki. Birçok sorum da var. Ama şimdi bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: ilahiler. Radyomaranata.com'da.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Aslında biz toplum, yani baktığımız zaman Hristiyanlar ve devlet arasındaki ilişkiyi konuştuk. Ama toplumu şimdi bakalım istiyorum. Hristiyanlarla içinde yaşadığı toplumu, Osmanlı toplumunun arasındaki ilişkiler nasıldı? Neler vardı?
1: Söz ettiğimiz gibi saray diyelim, saray erkanı ile Hristiyan arasında aslında saray, padişahlar Hristiyanları seviyordu, gizli olarak seviyorlardı, onlarla muhabbet ediyorlar. Hatta bazı padişahlar tebdili elbise yapıp gidip de geceleyin Hristiyanlarla, Ermeni vatandaşlarla sohbet ederlerdi. Şimdi halk, Hristiyanlar her zaman onların gözünde kirliydi. Hristiyanlar Tanrı halkından değildi. Hristiyanlar gavurdu. Bu nedenle İyi bakmıyorlardı ama tabii.

0: Merak ettim, gavur sözcüğüne baktım, Türk Dil Kurumu'na baktım. Hı hı. Şaşırdım. Diyor ki gavur diyor, Hristiyanlara söylenen söz, merhametsiz, acımasız, kötü kişi diyorlar. Çok şaşırdım. Baktım ki Türk Dil Kurumu vardı orada. Hı hı. Hemen gittim, onun başkanı var, bayan. O zaman da ben de bir şeydim, daha gençtim, kravat vardı falan. Dedim, bayan neydi ismi bilmiyorum. Dedim ki bana bakar mısınız? Baktı, dedim ki ben kirli miyim? Hı hı. Ben çirkin miyim? Böyle, hayrola? Dedim, anlar mısın Türk Dil Kurumu yaptığınız, başkanlığını yaptığın Türk Dil Kurumu'nun söylediğini bak. Gavur kelimesine bak. Şaşırdı, dedi değiştireceğiz. Hala değiştiremedi. Her sözlüğü elime geçtiğinde bakıyorum. Hala böyle diyor. Ama bu çok yanlış değil mi? Çok evet. Yanlış. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Biz herkesi severiz. Biz herkese ilişki kurarız. Rab dedi ki, ne dedi? Dedi herkesle beraber barışın ardınca koş. Bu ayeti de söyleyeyim size. İbraniler 12. bölümde var. Herkesle bak. İşte herkesle barışın ardınca koş. Ve hiç kimsenin göremediği kutsallığı benimse. Biz öyleyiz. Toplumun ışığıyız biz. Biz Rab İsa dedi bize. Rab İsa dedi ki sen, siz dedi. Yani iman edenler dünyanın yani insanların tuzusunuz ve ışığısınız değil mi? Eğer bir Hristiyan olarak tuz, çevreme tuz ve ışık olmuyorsam Hristiyan değilim. Çok net.
1: Evet.
0: Yani zaten konu gelmişken söyleyeyim. Yani bir Hristiyan bir ailede doğmak, nüfus cüzdanında dini Hristiyandır, vaftiz olmak, kiliseye gitmek de insanı Hristiyan yapamaz. Hristiyan yapan yüreğini Tanrı'ya adayacak. Bütün hayatı değişecek ve Mesih gibi olacak kişidir Hristiyan. Mesih gibi olacak. Zaten Hristiyan kelimesi Hristiyanus'tan geldi ve 1. yüzyılda elçiler döneminde Antakya'da Mesih'in takipçilerine Hristiyanus dendi. Nedir Hristiyanus? Küçük İsa demektir.
1: Evet. O zaman genel olarak baktığımızda Hristiyanlar toplumda daha aşağı statüde idiler ve o şekilde yaşamalarına izin veriliyordu. Peki Osmanlı döneminde tabii ki birçok yasak var. Buna da baktığımız zaman Hristiyanlık yayıldı mı yine de o dönemde kabul edenler oldu mu?
0: Şimdi yapılan araştırmada çok araştırdım, baktım, merak ettim gerçekten. Kabul edenler ama o dönemde şöyle bir kural vardı. Bir Müslüman asla Hristiyan olamaz. Olursa öldürülür. Ve ne yazık ki bu korkudan ötürü bir Müslüman Hristiyan olmadı. Ve olanları da öldürdüler. Ama yine de yayıldı. Hristiyanlık yayıldı. Zaten kiliseler vardı. İnsanlar merak ederdi. Çan çalıyordu değil mi? Kiliseye gidiyordu. Kitaplar vardı. İncil vardı. İsteyen ilgilenir. İsteyen ilgilenir, hı-hı, okur. Ama bu gizli kaldı. Ne yazık ki gizli kaldı. Örneğin şey döneminde 1860'lı yıllarda Erzurum'da bir imam vardı. Şükrü Efendi diye bir imam vardı. Bir gün askerden gelen Kırım Savaşı'nda asker Erzurumluydu. Savaştan gelen bir asker yanında da bir İncil aldı. Türkiye'deki Kitab-ı Mukaddes şirketi savaşta binlerce İncil dağıttı askerlere. Türkçe İncil. Bu imam adama hoş geldin demeye gidiyor. Bakıyor ki masada bir İncil görüyor. Heyecanlanıyor. İstiyor. Vermediler ona. Korktular, vermediler ona. Sonra bu adam gitti bir Ermeni vatandaşla, terziyle tanışıyor ve rica etti ona bir İncil versin. Ermeni vatandaş ona İncil verdi ve dedi ki senin adın artık Avadaran olsun. Can Avadaran olsun. Yani Avadaran Ermenice'de İncil demek. İncil oğlu olsun. Bu adam İncil okuyor ve Rab yüreğine dokunuyor gerçekten. Bu adam Şükrü Efendi ya da Can Avadaran ve camide İncil'i anlatmaya başladı. Bayağı İncil'i anlatmaya başladı. Yavaş yavaş halk sıkılmaya başladı. Yavaş yavaş fark ettiler ki onu öldürecekler. Nişanlıydı. Nişanlısına dedi ki buradan ayrılalım ama ben Hristiyanım, sen de Hristiyan olman lazım. Nişanlısı kabul etmeyince bu adam bir yolla Erzurum, Urmiye'ye gitti. İran'a gitti, Urmiye. Orada da Hristiyanlar vardı. Orada daha özgürlük vardı. Orada 6 ay kaldı. Daha çok Hristiyanlık hakkında eğitim gördü. Vaftiz oldu. Vaftiz olduktan sonra Rab yüreğine dokundu.

0: Nereye gitti biliyor musun? Uygurlara gitti. Uygurlarda kaldı. Uygarca öğrendi ve İncil'i ilk kez tarihte Uygurca'ya bir ekiple çeviriyorlar. Ve son zamanlarda adamcağız tekrar dönüyor Yunanistan'a, pardon Bulgaristan'a yerleşiyor. Çünkü Osmanlı o zaman dönemindi. Bulgaristan'da sonra Yunanistan'da Selanik'te yerleşiyor ve bir dergi çıkarıyor. Bulgaristan'daki Hristiyanlar, Osmanlıca tabii, ve Türkiye'dekiler için dergi çıkarıyor. Ve son zamanda 1919'da Atatürk'ümüz Samsun'a ayak basınca o ölüyor Selanik'te. Ve çok etkisi vardı Mehmet Şükrü Efendi ya da Avadaran, görüyor musun? Bu oldu ama tek tük oldu, korkmadı oldu. Ama bazıları korkudan yapmadılar.
1: Yani dediğiniz gibi korkmadan yapanlar da var ama Hristiyan olup gizleyenler de var. Ama yine de bir Müslümanın Hristiyan olması yasak ama Hristiyan Müslüman olabilir.
0: Kesinlikle. Aynı zamanda bir Müslüman bir kız, bir Hristiyan kızla evlenebilir ama kız Hristiyanlaşarak. Ama bir Hristiyan erkek asla bir Müslüman kızla evlenemez. Bunlar vardı.
1: Aslında bu din değiştirme konusuna bakış açısı önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta bir kişi doğduğunda bir millet ve inanç içerisinde doğuyor. Ve o şekilde büyütülüyor. Bu insanın kendi seçimi olmuyor aslında. Ama kendi seçimini yapabilmesi için insanın araştırması, okuması ve kendinin karar vermesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Çok doğru söylesin. Hiç kimse asla ne Hristiyan doğar, ne putperest doğar, ne Müslüman doğar. Çocuk doğduğu ailenin bir kaset gibi, boş bir kaset gibi dolduruyorlar. Ve çocuk araştırmadan, ben bir Hristiyan olarak söyleyeceğim. Bir, benim ailemde çocuklarım vardır şimdi. Benim çocuklarım vardır. Büyümüşler, 32 yaşındalar. 30 yaşında, 22 yaşındadırlar. Doğdular ve doğduğu zaman biliyordum ki ben Hristiyan değiller bunlar. Ama elimizden gelen her şeyi verdik onlara. Uğraştık ama büyüdüler. Kendi hayatlarını Mesih'e vermedikleri için vaftiz de etmedik. Ve onlar Hristiyan değiller ki şimdi. Hristiyan değiller. Boş bir kasettir. Ve bir kişiyi araştırmadan ben Hristiyanım ya da başka bir inançım dese yalancıdır, sahtedir. Kendi seç. Hiç kimse kalkıp da, yani evlilik gibi düşün ki. Bir erkek gidip de bir kızla iyi sevmeden hemen kızı alsa. Eskiden yapıyorlardı. Çocuk görmeden, kızı bayını görmeden eve getiriyor, evleniyorlardı. Ya ama bu sağlıklı bir evlilik değildir. Aynı şekilde kişi seçmezse, örneğin bir Hristiyan birisi İncil okumadan, kendi yüreğine bakmadan, yüreğinin boşluğunu görmeden, günahlarını görmeden ve bir kurtarıcıya muhtaç olduğunu fark etmeden Hristiyanım derse olmaz.
1: Evet.
0: Eğer Hristiyanım derse günahlarını görecek, tövbe edecek. Tövbe nedir? Dönüştür. Rab bağışlayacak ve o yola, yeni yolda başlayacak. O zaman Hristiyanım diyebilir.
1: Evet. Dediğiniz gibi kimlikte yazması aslında ya da Hristiyanım ya da farklı bir inançtayım, ağzımızla bunu söylemek bir önemli değil.
0: Asla
1: kendi
0: önemli.
1: Kendi kararımız olması gerekiyor.
0: Asla önemli değil. Binlerce insan, kimlikte Hristiyan yazan insan tanıyorum. Küçüklükte vaftiz olan insanlar tanırım. Zaman zaman senede birkaç kez kiliseye giden insanlar. Ama gerçekten Hristiyan değiller. Gerçekten Hristiyan değil. Hristiyan Mesih gibi olan insandır. Hristiyan Mesih'e sadık olandır. Hristiyan İncil'in ışığı doğrusunda, İncil'in buyrukları doğrusunda yaşayan insandır. Kutsal olan insandır.
1: Evet, ve yürek meselesi aslında
0: bütün yürektir. Zaten Rab ne diyor? Bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün kuvvetinle Rabbi Tanrı'yı seveceksin, değil mi?
1: Evet.
0: Küçük böyle ufak bir şeyle olmaz böyle. Ama şimdi git caddeye git sor, 1000 kişiye sor. Tanrı'ya inanıyorsun, inanıyorum ama asla o ilaçlı değil. Bilmez. Tanrı kimdir bilmez. Sor böyle, doğru değil mi?
1: Evet, doğru.
0: Bu çok tehlikeli. Toplum için çok tehlikeli bir şeydir. İnsan seçtiği inancı, seçtiği felsefeyi, seçtiği yolu bilmeli ve bilerek seçmelidir.
1: Evet, onun için tabii ki kutsal kitapları, bütün inançları bir bakmak lazım, okumak lazım ve aslında kendi kararımız olmalı. Hangisi yolu tutacaksak da o bizim kararımız olmalı. Bu çok değerli çünkü.
0: Şimdi Türkiye'mizde birçok kişi görüyoruz, iman ediyor değil mi? Türkiye'mizde iman ediyorlar. Mesela geliyor, vaftiz oluyorlar. Ben her zaman söylerim. Ben her zaman söylüyorum o kişilere. Siz bu yola gelmenizin nedeni eğer toplumunuzu beğenmediysen, daha önceki inancını beğenmediyseniz ve onlara karşı girerek geldiyseniz olmaz. Asla olmaz. Ancak yüreğinizin günahlılığını görürseniz, yeni bir hayat düşünüyorsanız gelin, hoş gelin değil mi? Olay budur.
1: Evet, kesinlikle öyle. Çünkü yürek değişecek, yaşam değişecek ve tamamen Mesih'e benzer olmak gerekiyor. Yürekte değişmeyince zaten yaşamda değişmiyor.
0: Asla. Bütün sorun yürek meselesidir. Bütün yürek. Yürek olmadıysa Rab, onun için Tanrı her zaman yürekten. İman zaten yürekten gelmedir. Yürekten gelmediyse iman boştur.
1: Evet.
0: İncil'de diyor ya, Yakup bölümünde. Ey adam diyor ki, sen tek Tanrı'ya inanıyorsun. Ne bir şey değil ki. Cinler de inanıyor ve korkuyorlar değil mi? Ama davranış yoksa.
1: Evet.
0: Hayat yoksa. Hiçbir anlamı yok.
1: Evet. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Programımızın sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Program boyunca konuştuğumuz konularla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
4: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Bugün aslında hırsızlık konusunu konuşacağız. Hırsızlık ve karşısında nasıl alın teriyle çalışmayı koyabiliriz, onu konuşacağız. Çünkü Günah ve Erdem program serisi boyunca aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. Yaşamımızdan çıkartmamız gereken, Tanrı'nın istemediği, aslında bize zarar veren o günahların yerine hangi erdemleri, Tanrı'nın istediği hangi erdemleri koyabileceğimizi konu alıyoruz. Ve bugün de bu iki konuya değineceğiz. Hırsızlık ve alın teri konusuna değineceğiz. Bu konuda sorularınız varsa bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Ve tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Nuh Bey, hırsızlığı biz nasıl tanımlıyoruz? Yani ve bugün bilerek ya da bilmeyerek, farkında olmadan çaldığımız şeyler olabilir mi?
1: Olabilir tabii. Bizler hırsızlığı Hristiyan bakış açısına göre bir kişinin başkasına ait olan bir şeyi izinsiz ya da haksız bir şekilde almasıdır tabii doğal olarak. Bu sadece fiziksel mülkleri olmayabiliyor. Aynı zamanda manevi ya da soyut değerleri de kapsayabiliyor. Ama kutsal kitapta hırsızlığın açıkça bir günah olarak tanımlıyor. Zaten 10 emire baktığımız zaman 7. emirin çalmayacaksın diye Tanrı'nın emir verdiğini görüyoruz. Hırsızlık neleri kapsıyor onu da bakmamız gerekiyor aslında. Neler hırsızlık olabilir, bilip bilmeyerek yaptığımız hırsızlıklar neler olabilir. Fiziksel mülkiyetin çalınması hırsızlıktır. Bu kişinin parası, malını ya da değerli eşyalarını izinsiz almak. Zamanın çalınması da olabilir. Mesela biz bunu pek düşünmüyoruz hırsızlık olarak ama birinin zamanını boşa harcamak ya da iş yerinde verimli çalışmayarak işverenin hakkını yemek. Bu da aslında bir hırsızlık olarak görebiliriz. Hakların ve fırsatların çalınması da olabilir. Örneğin başkasının fikrini izinsiz kullanmak olabiliyor. Bu okulda olabilir, iş yerinde terfi alırken olabilir. Bunları başkalarının fırsatlarını, öyle haklarını yiyebiliyoruz. Hakkını gasp edebiliyoruz. Duygusal manevi hırsızlık diye de var. Aslında bu da bizim pek düşünmediğimiz bir konu. İnsanların güvenini kötüye kullanarak onları manipüle etmek ya da sevgilerini ya da emeklerini karşılıksız sömürmek. Bu da bir hırsızlık oluyor ve hırsızlığın bir başka boyutu da Tanrı'ya ait olan şeylerin çalınması. Bunu biraz belki ileride yine konuşacağız, açacağız ama mal varlığın bir kısmını Tanrı'ya adama sorumluluğu yerine getirmemek gibi şeyler ya da Tanrı'nın hakkını vermemek gibi şeyler hırsızlık olabilir. Bilerek yaptığımız hırsızlık bu açık bir niyetle farkında olarak bir şeyleri çalmadır ama bilmeden yaptığımız şeyler de aslında telif hakkı ihlali gibi ya da bir sanat eserini izinsiz kullanmak gibi aslında bizim
0: korsan
1: yayın gibi şeyler. Bunlar bizim bilmeden yaptığımız ya da bilinçsizce yaptığımız hırsızlıklar içine de girebiliyor.
0: Peki mesela aklıma şey geliyor. Adem ve Havva'ya baktığımız zaman Adem ve Havva aslında bir şekilde Tanrı gibi olmak istiyorlar. Aslında Tanrı'nın bir şekilde yetkisini sanki çalmaya, sanki değil aslında öyle aslında çalmaya çalışıyorlar gibi. Ve bununla bir bağlantısı olabilir mi? Yani biz bugün Tanrı'dan çalıyor olabilir miyiz? Yani Tanrı'nın yetkisinden çalıyor olabilir miyiz?
1: Az önce de değindiğim gibi aslında senin de biraz açıkladığın gibi çalma konusuna Tanrı'dan çalmak da mutlaka giriyor. Yani Tanrı'dan da hırsızlık yapabiliyoruz. Tanrı'ya karşı da hırsızlık yapabiliyoruz. Senin söylediğin konudan girelim. Tanrı'nın yetkisini çalma konusuna bakarsak evrendeki en yüksek otoritenin sahibi Tanrı'dır. Bunu hepimiz biliyoruz ve her şeyin üzerinde hüküm sürme hakkı Tanrı'nındır ama insanlar bazen onun bu yetkisini çalmaya çalışıyorlar. Yani Tanrı'nın otoritesini, Tanrı'nın hüküm sürme yetkisini sanki kendi yetkimizmiş gibi kullanarak bunu ciddi bir hırsızlık yapıyoruz aslında. Mesela Tanrı hükümranlık hakkını reddetmek bu hırsızlığa girebiliyor. İnsanlar bazen kendi yollarını seçerek Tanrı'nın yetkisini hiçe sayabiliyor. Onun yüceliğine ortak olmaya çalışıyor. ve kontrolleri tamamen kendi ellerine almaya çalışıyor. Bu senin anlattığın Adem ve Havva'nın ilk günah işlerken Tanrı'nın iradesine, Tanrı onlara özgür irade verdi. Tabii ki robot gibi yaşamayacaklardı ama aynı zamanda Tanrı'nın iradesi, otoritesi altında yaşamaları gerekiyordu. Ama onlar ne yaptılar? Tanrı'nın otoritesini reddedip, Tanrı'nın iradesini reddedip, hükümranlığını reddedip, kendileri Tanrı gibi olup, kendi hayatlarını istedikleri gibi yön vermek istediler. Yani yine özgür irade var ama bu özgür iradenin üstündeki Tanrı'nın otoritesini reddetmek olduğu için bugün Tanrı'nın otoritesine hırsızlık yapmak anlamına geliyor. Tanrı'nın otoritesini, yetkisini çalmanın içine tapınma, ibadetin hedefini değiştirmek de olabiliyor. Yani Tanrı tapınılacak tek bir varlıktır, övgüye layık olan tek varlıktır. Bizler bazen bu Tanrı'nın başarıları ya da zenginlikleri, sahip olduğumuz şeyleri Tanrı'dan değilmiş gibi Tanrı'ya övgü sunmak yerine bunları kendimize öne çıkarak ya da başka varlıkları öne çıkarak, onlara övgü sunarak bunları Tanrı önüne getirebiliyoruz. Bu Tanrı'nın alması gereken övgüyü, yani Tanrı'nın iradesini farklı şekilde başkalara mal edebiliyoruz. Tanrı'nın yasalarını çiğneyerek de aslında onun yetkisini hiçe sayabiliyoruz. Tanrı'nın belirlediği doğrular var, yanlışlar var. Ve bu yanlış ve doğruları belirleme hakkını reddetmek onun yetkisini aslında çalmak olabiliyor. Yani Tanrı'nın doğru dediği şeyi yapmamak, yanlış dediği şeyi de yapmak. Bu bir anlamda Tanrı'nın yasalarını çiğneyerek onun otoritesini hiçe saymak oluyor. Bunun dışında Tanrı'dan çalmak sadece bu değil. Az önce ben kısa bir değinme yapmıştım başlangıçta. Mal varlığımızın bir kısmını Tanrı'ya adamamak da hırsızlık olabiliyor. Bunu biraz açıklamak istiyorum. Yani bizim sahip olduğumuz her şey Tanrı'dan geldiğini düşünüyorsak Tanrı bizden ondalıklarımızı vermemizi istiyor. Bu Tanrı'nın verdiği, halkından verdiği bir yasaydı. Malaki 3. bölüm 8 ve 10'da onunla ilgili şöyle söylüyor. İsrail halkı Tanrı'nın ondalık ve sunularını vermeyerek onun hakkını çalmakla suçlanıyor. Orada şunu söylüyor. İnsan Tanrı'dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. Bunu Tanrı halkına söylüyor. Senden nasıl çalıyoruz diye soruyorsunuz. Ondalıklarınızı, sunularınızı çalıyorsunuz. Siz lanete uğradınız çünkü bütün uluslar benden çalıyorsunuz. Ulus olarak benden çalıyorsunuz. Tapınağımdan yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambarlara getirin. Beni bununla sınayın diyor her şeye egemen Rab. Göreceksiniz ki göklerin kapaklarınızı size açacağım. Üzerinizde dolup taşacak bereket yağdıracağım. Şimdi burada ondalık dediğimiz şey kişinin gelirinin malının onda birini Tanrı'ya adaması anlamına geliyor. Buradaki amaç nedir? Tanrı'nın her şeyin sahibi olduğunu kabullenmek. Yani Tanrı benim efendim, sahibim ve her şey ondan geldiğini gösteren bir ifade. Ve sen ondalık vermeyerek aslında Tanrı'nın sağladıklarına karşı bir nankörlük, bir itaatsizlik yapıyorsun. Bunu ondalıklarla sınırlamıyorsa sadece zamanımızı, yeteneklerimizi, hizmetimizi Tanrı'ya sunmamak, yapmamak. Bu bir anlamda Tanrı'nın mal varlığını çalmak anlamına geliyor. Bu beden Tanrı'ya ait, bize verdiği yetenekler Tanrı'dan geliyorsa bunu Tanrı'ya hizmet etmek için kullanmamız gerekiyor. Ama bunları bu amaç için kullanmıyorsak Tanrı'nın mal varlığından çalmış oluyor.
0: Evet, ve aslında Tanrı'ya vermekle alakalı konuda da zaten yaptığımız şey normalde Tanrı'nın bize verdiğini, zaten hali hazırda bize vermiş olduğundan Tanrı'ya veriyoruz. Tanrı'nın hizmetinde kullanılması için haliyle bu konunun da belki doğal sağlıkla anlaşılması açısından söylüyorum. Öyle ki Tanrı bizi bereketliyor, en başında aslında bize yaşam veriyor. Zaten yaşamamızın sebebi o ve bugün de aslında biz paraya değil Tanrı'ya kulluk ettiğimizi, bu mal kullanımı konusunda da Tanrı'ya vererek gösteriyoruz. Buradaki Nuh Bey'in vurguladığı nokta, onu tekrar hatırlatmış olayım. Peki bu hırsızlık gerçekten ölümcül mü Nuh Bey? Gerçekten çok büyük bir sorun mu?
1: Kutsal kitaba baktığımız zaman, kutsal kitap ışığına baktığımız zaman bir bireyin ruhsal durumunu hem toplumsal düzenine ciddi şekilde etkileyen günahlardan biridir aslında hırsızlık. Tanrı'nın yasasını ihlal ediyor. Çünkü Tanrı çalmayacaksın diyor. Onu yaparak ihlal ediyor. Aynı zamanda kutsal kitapta ebedi yargım ve ruhsal ölümle de bağlantı. Yani bizim günah dediğimiz şey, günahın ücreti ölümdür dediği zaman bir ruhsal ölümden bahsediyor. Yani bir hırsızlıkta bir günah olduğu için bir ruhsal ölüm geliyor. Aynı zamanda ebedi yargıyı da peşinde getiriyor. 1. Korintliler'de 6. bölüm, özellikle 9. 10. ayetleri İncil'i olan kişiler baktığı zaman şunu görecekler, hırsızların Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklarını söylüyor. Bu çok önemli bir vurgu. Yani hırsızlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Bu onun ölümcül bir günah olduğunu gösteriyor. Yani hırsızlık yapanların Tanrı'nın egemenliğine cennete giremeyeceğini söyleyerek bunun ölümcül bir günah olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki bu sadece bir alışkanlık ya da hastalık mıdır bazen toplumda bu şekilde de vurgulanıyor? Yani bu kötü bir alışkanlık ya da belki bir hastalık, psikolojik olarak belki buna iten bir hastalık da olabilir elbette. Bu sadece öyle mi görülmelidir? Sadece bir alışkanlık ya da hastalık gibi mi görülmelidir?
1: Yani aslında her ikisi açısından da görülebiliyor. Uzmanların açıklamaları ya da kutsal kitap ışığına baktığımız zaman bu şekilde görebiliyoruz. Hırsızlık gibi günahların bir alışkanlık ya da hastalık olabileceği fikri çeşitli açılardan yaklaşılabilir. Hırsızlık alışkanlık olabilir mi sorusuna değindiğimiz zaman insanın günah, insan doğasının günahlı olması, yani biz birçok günah için açıkladığımız nokta, insanın kutsal kitaba göre baktığımız zaman Adem ve Havva'nın günahından sonra insanlar o günah yüzünden, lanet yüzünden doğan çocuklar da günahlı bir şekilde doğuyor. Yani günahlı bir yapıya sahip. Ve bu günahlı yapıdan dolayı insanlar hırsızlık yapmaya meyilli olabilir. O günahın etkisinden dolayı. Yani bu şekilde bir alışkanlık olarak bakabiliriz. Bedeninde, vücudunda oluşan bir... Yani ben küçükken kimse bana hırsızlığı öğretmedi ama ben birisinin evine gittiğimde hoşuma gittiği bir şeyi gördüğüm zaman cebime koyup bir bakım o benimle beraber eve gelmiş oluyor. Aa, bu nasıl benim cebime girdi? Kimse bana öğretmedi ama ben bunu farkında olmadan hırsızlığı, benimsediğim, beğendiğim şey, hoşuma gittiği şeyi benimle bir bakım onlardan gizli bir şekilde söylemeden eve getirdiğim ya da çaldığım zamanlar oluyordu. O zamanlar belki 3-4 yaşlarında, 5 yaşlarındaydım. Sonradan büyüdükçe hatırladığım o davranışları gördüğümde çok utandım ama bu bizim doğamızda olan bir şey de olabiliyor. Alışkanlığın nasıl olabilir? Mesela bir insan bir şeyi, eylemi tekrarladıkça onda bir alışkanlık haline gelebiliyor. Hırsızlık da eğer tövbe etmeyince insanlar bir kere yaptı mı, iki kere yaptı mı bu bir alışkanlığa dönüşüyor. Tövbe etmedi ve onun vazgeçmedi mi bu bir alışkanlığa dönüşebiliyor. Hastalık kısmına gelindiği zaman da psikolojik bir rahatsızlık olarak bunun görülebildiğini söyleniyor. Yani ahlaki bir günah olarak görünse de modern psikolojide kleptomani gibi psikolojik rahatsızlıkların varlığı kabul edilebiliyor. Yani bu kleptomani nedir? Kişinin çalma dürtüsünü kontrol edemediği bir hastalık. Yani insanlarda bazen oluyor ve bu farkında olmadan o içgüdüsel olarak sürekli bir şeyleri çalma, kendisine ihtiyacı olmadığı halde, belki büyük şeyler olmayabilir, değersiz şeyler olabilir ama sürekli bir şeyleri çalma dürtüsü var ve bunu engelleyemiyor. Ama bu hiçbir zaman insan hırsızlık yapmak için bir fırsatı değil. Böyle kişilerde psikoterapi, ilaç tedavisi ya da destek grupları gibi şeylerle tedavi olmak istemeli ve bunlardan vazgeçmelidir diye söyleyebiliriz.
0: Elbette ve bugün aslında bu sorunu yaşayan kişiler olabilir. Belki dinleyicilerimizden bu sorunla daha önce mücadele etmiş ya da şu an belki mücadele eden kişiler olabilir. Elbette bu sorunun çözüme kavuşabileceğini biliyoruz. Bunun için bir umut var, bir ümit var. Haliyle bunu dile getirmek kötü bir şey değil. Tam tersi aslında iyileşmenin ilk adımı olabilir. O yüzden bugün Nuh Bey'e sormak istiyorum. Tanrı'nın isteği ne, çözüm ne bu konuda Nuh Bey?
1: Tanrı dürüst olmamızı istiyor. Kendisi dürüst olduğu gibi, adil olduğu gibi bizim dürüst, adil olmamızı istiyor. Hırsızlık yaparak bir şeylere sahip olmak değil, çalışarak. Gerçekten Tanrı bize akıl verdi. Tanrı bize yetenek verdi ve bu yetenekleri bizim ülkemizde biraz bu ifade yanlış anlaşılmasa dikkat. Onun yüzden baştan özür dileyerek söylüyorum. Hani yanlış anlaşılmasın ama bizde hırsızlık yapma, insanları kandırma yetenek olarak görüyoruz. Ya da yeteneklerimizi biraz kötü amaçlar için kullanıyoruz. Birilerine yardım etme, birilerini geliştirme, daha yapıcı olmak değil de bencil ya da farklı amaçlar için kullanabiliyoruz.
0: Kendi çıkarımız amaçlı.
1: Evet ama Tanrı istediği şey çalışkan olalım. Kimseyi kandırmadan, haksızlık yapmadan, başkalarının hakkına saygı duyarak bunu kullanalım. Ama bunu biraz açarsak Tanrı istediği nedir? Tanrı bizim dürüst, adaletli olmamızı istiyor. Leviler 19. bölüm 11. ayete baktığımızda çalmayacaksın, hile yapmayacaksın, birbirinize yalan söylemeyeceksin. Tanrı bunun bizim dürüst ve adil bir şekilde yaşamamızı onun verdiği emirler içerisinde olduğunu görüyoruz. Çalışkanlık konusunda da aslında emeklerimizin kazanmalarını ve yani kişinin emek vererek kazanmalarını ve kendi ihtiyaçlarını karşılamaları öğretiliyor. Paulus, senin de bir ara değindiğin Efesler 4. bölüm 28. ayette hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin. Böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şey olsun. Bence bu çok önemli bir ayet. Yani Mesih'i tanımadan önce böyle alışkanlıklarımız, böyle kötü yaşantımız olabilir ama Mesih'i tanıyorsak hırsızlık yaparak bir şeylere sahip olmuyor. Çünkü hırsızlık yaparak sahip olduğun her şey onun hakkıyla yiyemeyeceksin, seni mutlu etmeyecek, sana zararları olacak. Ama

0: fakir, çok zor bir halde yaşıyorlardı. Onlarla 13 yıl yaşadığım süre boyunca baktığımda o kadar gayretle, dürüst bir şekilde yaşamaya çalışıyorlar ve ülke çok kısa bir sürede kalkındığını gördüm. Tanrı onları gerçekten bereketliyor. Dürüst olmaları, gayretli olmaları, çalışkan olmaları onlara büyük bir birçok konuda gelişmelerini, rahatlığa kavuştuklarını görüyorum ve bu çalışkanlık hırsızlık yapmalarına da engelliyor. Yani hırsızlık azalıyor. Çünkü herkes de onlardan var. Her şeye sahip, birçok şeye sahip olabiliyor. Ve hırsızlık yapma gereksinimi duymuyor. Tanrı istediği şey bu anlamda çalışkan olmak, başkalarının hakkına saygı duymak olabilir. Ve sevgi, paylaşımı Tanrı daha çok istiyor. Yani Tanrı kardeşlerimizi sevmemizi öğretiyor. Sana yapılmasını istemediğin şey sen de başkasına yapma. Biri senin hakkını yediği zaman nasıl hissediyorsun? Ya ben onu düşünüyorum bazen. Biri benim hakkımı yediği zaman, biri benim sahip olduğum şeyi çaldığı zaman ne kadar öfkeleniyorum, ne kadar sinirleniyorum. Ve buna nasıl ne kadar büyük rahatsızlık duyuyorum. Sana yapılmasını istemiyorsan sen de bunu başkasına yapma. Tanrı'nın bize öğrettiği budur. Çözüm olarak Tanrı'nın bize öğrettiği şey, yine tövbe konusuna geleceğim. Yani
1: evet,
0: şu var, bazıları şöyle diyor, ya ne kadar kolay, sen hırsızlık yap, çal çal, ondan sonra tövbe et bitsin. Ama Tanrı istediği şey sadece tövbeyle bitmiyor. Hırsızlık konusunda Tanrı istediği şey tazminat ödemeyi de buyuruyor. Mesela biz Levilleri okuduğumuz zaman birisinden bir şey çaldığın zaman, bir zarar verdiğin zaman ona tazminatıyla ona geri ödemeyi Rab buyuruyor. Ve Zakkay diye Luka 19. bölüme baktığımızda vergi görevlisi var. İnsanlardan para çalmış, haksızlık yapmış ama tövbe ettikten sonra çaldığı insanlara 4 katıyla geri ödediğini, yani o insanlara tazminatıyla geri ödediğini görüyoruz. Tanrı'nın bizden istediği şey sadece tövbe değil, çözüm olarak tazminatla ödemek ve doğru bir şekilde yaşamak.
1: Evet. Ve aslında İsa'nın karakterine baktığımız zaman İsa'da da o çalışkanlığı görüyoruz. Yani Yuhanna 5. bölüm 17. ayette diyor ki Şabat günü İsa mucize yaptığı için işte bazı din bilginleri onu yargılıyor. Çünkü Şabat günü normalde dinlenme günü olduğu için. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi diyor. Diyor ki babam hala çalışmaktadır, ben de çalışıyorum diye. Aslında bunu İsa'nın karakterinde de görüyoruz. Ve başka bir yerde de Elçi Pavlus aslında İsa'nın bir sözünü aktarıyor. Diyor ki vermek almaktan daha üstündür diye. O zaman aslında bizim İsa'dan gördüğümüz şey çalışkan olmak ve vermek, paylaşmayı sevmek. Yani başkasının malına göz dikmekten ziyade kendi malımızı paylaşabilmek. Çünkü gözümüzü esas o kalıcı değerlere yönlendirebilmek. Hani geçici olan, yanıp kül olacak olan, dünyanın sonunda ortadan kalkacak olan bu şeylere değil, aslında kalıcı olan değerlere, Rabbin değerlerine odaklamakla alakalı. Bunun için de elbette Mesih'ten öğrenebilmek için Mesih'i tanımak gerekiyor. Mesih'i efendi olarak, aslında bir Rab olarak hayatımıza kabul etmemiz gerekiyor ki ona iman etmemiz gerekiyor. Önce bu günah probleminden kurtulalım, tövbe fırsatı bulabilelim Tanrı'da ve bu sayede aslında Mesih'in yönlendirişini yaşamımıza alabilelim diye. İsterseniz burada bir virgül koyalım. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Kısa bir ara.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içerik

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla karşınızdayız ve bugün hırsızlık ve alın teri konusunu konuşuyoruz. Aslında yaşamımızda belki bu problemle mücadele ediyorsak, nasıl Tanrı'nın istediği gibi alın terimizle çalışmaktan aslında zevk alacağımızı ve bununla beraber vermekten de, paylaşmaktan da nasıl zevk alabileceğimizi konuşuyoruz. Bu konuda sorularınız olursa lütfen bizlere yazmaktan çekinmeyin. soru@radyomaranata.com e-posta adresine yazabilirsiniz ve bununla beraber tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak da bizi takip edebilirsiniz. Nuh Bey, peki bu sorunla mücadele eden bir kişi nasıl bu arzulardan sıyrılabilir?
1: Ya öncelikle bizim hırsızlık arzusundan sıyrılmamız için ruhsal bir dönüşüm, yani Tanrı'ya bir bağlılık gerektiriyor. Bu anlamda kişi yaptığı şeyin ne kadar kötü olduğunu ve ne kadar büyük zarar verdiğini bilincine varması gerekiyor. Bu bilince vardıktan sonra pişmanlık gerekiyor. Yani kişinin yüreğindeki o nasırlaşmanın gitmesi için tövbe mutlaka şart. Yani kişinin yaptığı kötülüklerden, yaptığı bu hırsızlıktan dolayı verdiği zararların bilincinde olup hem Tanrı'nın önünde hem de o kişilere karşı bir özür dileme, bir telafi etme ya da bundan tövbe gerekiyor. Bunu yaptıktan sonraki aşama, Rab bizi kutsal ruhun rehberliğinde yönlendirmeye başlıyor ve kutsal ruh bizi değiştirmeye başlıyor. Tanrı'nın kişiliğini, o kötü alışkanlıkların değişmesine başlıyor. Yani ben kendi hayatıma dönüp baktığım zaman benim hayatımdaki birçok kötü alışkanlıklar, kötü düşünceler, günah, Mesih'i tanıdıkça, onun ruhu, kutsal ruh beni yönlendirdikçe o arzulardan, o yanlış şeylerden uzaklaştığımı, yani kutsal ruh beni bu yaşantıdan uzaklaştırdığını gördüm. Ve doğal olarak da bundan uzaklaştım ve o kişilere tavsiyem, eğer bunu başka kişilerle ortaklaşa yaptığı bir toplumdan, bir arkadaş çevresinde etkileniyorsa o kişilerden uzaklaşmasını tavsiye ederim. Yani bizler bazen o ilişki bizi olumsuz etkileyen ya da bizi buna teşvik eden topluluktan kopmamız gerekiyor. Hangi arkadaşlık, kişilerle arkadaşlık yapıyorsan ondan etkileniyorsun, o toplumlardan uzaklaşmak da gerekiyor ve aynı zamanda şükran duygusunu da geliştirmemiz lazım. Yani genellikle hırsızlık neyden kaynaklı? Açgözlülük ve kıskançlıktan. Bende olmayan şey başkasında var. Ve daha çok bir şeye sahip olma arzusu bizi hırsızlığa yöneltebiliyor. Ama kutsal kitapta, İncil'de elindeki olanla yetinmeyi öğrenin sözünü biraz daha kendi hayatımıza uygulamaya çalışarak elimizde sahip olduğumuz şeylere şükretmeyi çalışırsak bence hırsızlık yapmaktan da kurtulabiliriz. Zaten az önce birinci yarıda paylaştığımız bir konu vardı. Tanrı bizden ne istiyor? Çalışkan olmamız, çalışmamızı. Yani hiçbir şey kolay yoldan kimse elde etmiyor. Edenler de Rab bir gün yargılayacak ve o kişilerin Tanrı egemenliğine giremeyeceğini, yani sonsuz öleme gideceğini söylüyor. Bu kişilere şunu söylemek istiyorum. Kolay yoldan kazanmayı düşünmeyin. Kolay yoldan gerçekten emek verin, çabalayın. Ve öyle kazandın, çünkü o zaman Rab'be şükredebilirsiniz. Evet. O zaman Tanrı'nın lütfunu, onun iyiliklerini görebilirsiniz. Çünkü Rab'bin yardımını gördüğümüz zaman, mesela ben de geçinmem için uğraşlarım var, çalışıyorum ama Rab'bin bana yardım ettiğini, beni yalnız bırakmadığını, sıkıntı zamanlarında nasıl yardım sağladığını görünce daha çok şükredebiliyorum. O şeye sahip olduğumdan bir suçluluk duygusu hissetmiyorum, mutlu olabiliyorum. Bu yüzden çalışkanlık ve üretkenlik konusunda da kendilerini geliştirirlerse bu konuda Tanrı'nın yardımını göreceklerdir.
0: Daha büyük de bir zevktir, yani şey gibi düşünün, hani çok yoruldunuz ve bunun sonunda dinleniyorsanız o dinlenme çok tatlı gelir insana. Ama bütün gün eğer yatıyorsanız hani dinlenmenin bir anlamı da kalmıyor artık, böyle bir anlamsızlık içerisinde kayboluyor gibisiniz. Aynı nokta da burada da var aslında. Kendi emeğimizle çalışıp, kendi yeteneklerimizle çalışıp, ki Tanrı herkese muhakkak bir yetenek verdi zaten. Bunlarla çalışıp kazandığımız zaman o daha da bereketli, daha da bizim için verimli oluyor. Ve belki de bu noktada Tanrı'ya güvenmeyi de hatırlamamız gerekiyor.
1: Mutlaka, çünkü biz önceki programlarda da değinmiştik. Hani siz önce Tanrı'nın egemenliğini ve krallığını, doğruluğunu arayın. O zaman bunların hepsi size verilecek. Aslında Rabbi İsa Mesih de bize vaat veriyor. Tanrı da vaat veriyor. Ona güvenirsek o bizim ihtiyaçlarımızı biliyor. Zaten karşılayacak ve senin bu kuşlar örneğini verdiğin gibi, hani kuşlara bakın. Onlar ne ambarları var ne birikti ama Tanrı onları doyuruyor, ona ihtiyaçlarını verir. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz diye sen bir örnek vermiştin. İncil'den bir örnek vermiştin. Aslında yine burada da bakacağımız şey, Tanrı'ya güvenirsek kuşlar olsun, doğada birçok hayvanı Rab Tanrı onların yiyeceklerini sağlıyor, besliyor. Bizim ihtiyaçlarımızı da karşılayacaktır.
0: Evet ve Matta 6. bölüm 30. ayette söylüyor. Aslında o kuşlar örneği de aynı bölümde var. Hı-hı. 6. bölüm 33. ayette bir de şunu söylüyor. İsa Mesih'in kendisi konuşuyor. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Ey kıt imanlılar diye soruyor. Haliyle Nuh Bey'in de bahsettiği gibi bitkileri bile aslında hayvanları bile düşünen ve onları bir şekilde besleyen Tanrı'nın bizi de besleyeceği, bizim de aslında sıkıntılarımızı, problemlerimizi çözüme kavuşturacağı, ihtiyaçlarımızı karşılayacağını güvenmeliyiz. Tabii ki Tanrı'ya güvenebilmemiz için öncesinde Tanrı'yı tanımamız gerekiyor ve Tanrı'yı da İsa Mesih aracılığıyla tanıyabildiğimizi görüyoruz. Çünkü Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren o günah bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Dualarımız bile aslında Tanrı'nın katına ulaşamaz hale geliyor. Ve ölüm gibi hastalıklar gibi ciddi sıkıntılar giriyor. Ve biz o günahtan aklanmak için Mesih'e ihtiyacımız var. Mesih'e iman ediyoruz. Mesih'e iman aracılığıyla kurtuluyoruz aslında. Ve bu sayede tekrardan Tanrı'yla barışıyoruz. Ve Tanrı'nın kendi gönderdiği o sözü aracılığıyla, ki o söz aslında bizzat İsa Mesih'in kendisidir. O söz aracılığıyla biz Tanrı'yı tanıyabiliyoruz. Bunun için de Tanrı'ya güvenebilmemiz için tabii ki Tanrı'yı tanımamız gerekiyor. Ve Tanrı'nın kendi sözünde kaygılanmamamız gerektiğini, ihtiyaçlarımızı karşılayacağını net bir şekilde Tanrı bize söylüyor. Peki biz insanlık olarak Nuh Bey, yani bu dünyanın geçici olduğunu bildiğimiz halde neden hala bu dünya için hazine biriktirme çabasına giriyoruz? Neden hırsızlığı bile göze alacak bir duruma geliyoruz?
1: Ya bizim sıkça konuştuğumuz bir şey, insanın günahtan sonra günah işledikten sonraki insan doğasındaki o bozukluk, yozlaşmanın bir etkisi oluyor. Çünkü insanın doğasında artık bencillik ve açgözlülük var, hı hı. Tatminsizlik var ve bunu kutsal kitapta şöyle açıklıyor. Yeremia 17. bölüm 9. ayette yürek her şeyden daha aldatıcıdır ve iyileşmez bir şekilde hasta olduğunu ifade ediyor. Yani yüreğimiz günahtan dolayı sürekli olarak kirli şeyleri ya da bencilliği, açgözlülüğü, bu tarz şeyleri arzuluyor. Bu ayet insanın doğal olarak kendini ve kendi çıkarlarını Tanrı isteklerinin önüne koyma eğiliminde olduğunu bize gösteriyor. Hı-hı. Bu bozulmuş doğa insanın geçici şeylere sıkı sıkı sarılmasına, daha fazlasını istemesine, bazen Tanrı'nın yasalarını bile çiğnemesine neden oluyor. Hırsızlık da bunlardan biri, ama insanlara baktığımız zaman geçici olan şeylere aldanma var. Yani kalıcı bir güven kaynağı olarak bu dünyavi hazineleri görebiliyor. Anlatabildim mi? Yani kendilerini bir güvenliğe alabilmek için maddi kazanç, maddi şeyleri biriktirmek istiyor ve bunu genellikle hırsızlığa başvurarak kendini bir anlamda güvenliğe almak istiyor. Güvenli bir hayat yaşamaya almaya çalışıyor. Tabii bu da doğru bir şey değil. Ve tatminsizlik, açgözlülük, az önce değindik ama insanların içinde nasıl bir eğilim var? Her zaman daha fazlası, sahip olsa bile her zaman daha fazlasına sahip olma, evet, isteği ve bu tatminsizlik duygusu onları böyle bir yaşama sürükleyebiliyor. Aslında bizi tatmin eden şey, her zaman vurguladığımız bir şey, İsa Mesih'te, Tanrı'da tatmin olabiliriz. Hı-hı. Onun sağladığı şeylerle tatmin olabiliriz. Ama onun yokluğu içimizde daha farklı şeylere yönelmemize sebep oluyor ve bunlar da onlardan biri. Bir diğer şey de aslında sonsuzluğa olan körlük. Yani bizler sanıyoruz ki hayatımız sadece bu yeryüzünde olacak. Hmm. Bu yeryüzündeki hayatımızın her şey olduğunu düşünüyoruz. Ama sonsuz yaşam perspektifinden uzaklaştığımız zaman ve bu dünyayı tek gerçeklik olarak algıladığımız zaman anlık kazançlara yönelebiliyoruz. Ya da bu tarz şeylere, hırsızlık gibi şeylere de, ya da dünyada mal biriktirme gibi şeylere yönelebiliyoruz. Ama sonsuzluk kavramına sahip olursak, bu açıdan bakarsak, aslında biriktirdiğimiz hiçbir şeyi yanımızda götüremeyeceğiz. Bunlar, evet, hepsi geçici. Bu geçici şeylere bu kadar çok zaman ayırmamamız gerekiyor. Ve Paulus bu konuda imanları uyardığı bir yer var. 2. Korintliler 4. bölüm 18. ayette. Hı hı. Diyor ki, görünene değil, görünmeyene bakıyoruz. Hı. Çünkü görünen geçicidir, görünmeyen ise sonsuzdur. Yani evet. Tanrı'nın egemenliği, Tanrı ve sonsuz olan kavramlar var. Bizler bunları göz ardı ettiğimiz zaman görünen anlık şeyleri o kadar çok fazla kendimize kaptırıyoruz ve bunlardan bazen uzaklaşıp yanlış kararlar alabiliyoruz. Evet.
0: Peki alın teriyle kazanmak ruhsal yaşantımızı nasıl etkiler Nuh Bey? Yani o alın teriyle kazanmanın verdiği o has, o bereket ruhsal yaşantımıza da sirayet eder mi?
1: Mutlaka, çünkü Tanrı'nın bize verdiği insanla, tabii bu günahtan işlemesinden Sonra da Tanrı dedi ki Adem'e, ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Yani bu insanlığın yapması gereken bir şey, ama bu sadece alın teriyle çalışmak sadece günahtan sonra olmadığını biz önceki programlarda da konuştuk. Yani Tanrı insanı yarattığında Adem bahçesinde çalışmasını söyledi.
0: Evet, bu bahçeyi aslında, işliyordu değil mi?
1: Evet. Bu aslında insanın Tanrı'nın yaratılışında onun ortağı olmasını sağlıyor. Bu çok büyük ruhsal bir bereket. Tanrı'nın yaratılışında onunla o hizmete ortak oluyorsun ve Tanrı'nın yüceliğini göstermek için bir fırsat oluyor çalışmak. Bu anlamda Tanrı'nın bizden istediği şey alın teriyle çalışmak. Ve ruhsal olarak da bizi geliştirebiliyor. Ne anlamda geliştirebiliyor? Çalışma, disiplin ve düzen oluşturuyor. Yani bizim hayatımızda ruhsal anlamda bir disiplin gerekiyor. Bir iş yapman gerekirken çalışınca bir düzen gerekiyor, bir disiplin gerekiyor. Bu da bizim ruhsal hayatımıza da yansıyabiliyor. Rabbin önünde düzenli bir şekilde, disiplinli bir şekilde çalışmamıza ya da yaşamamıza sebep oluyor. Aynı zamanda alın teriyle kazanmak bize Tanrı'nın erdemleri, ruhsal erdemlere de sahip olmamıza yardımcı oluyor. Örneğin çalışan, alın teriyle çalışan bir insan sabretmeyi öğreniyor, sebat etmeyi öğreniyor, dürüstlüğü öğreniyor. Bu Tanrı'nın bize verdiği erdemlerden birkaçı ve bunu insan çalıştıkça bir emek veriyor, onun karşılığını ana kadar bekliyor, mücadele ediyor. Dürüst olmaya çalışıyor, insanlar karşısında yaşantısına dikkat ediyor. Bunlar bir anlamda alın teriyle çalışmak bu erdemlerin de ortaya çıkmasını sağlıyor ve aslında bir anlamda Tanrı'yı da, Tanrı'nın varlığını da yansıtabiliyoruz. Yani alın teriyle çalıştığımız zaman insanlar senin dürüstlüğünü gördüğünde, senin yalan söylemediğini gördüğünde, sözün eri olduğunu gördüğünde, insanları kandırmadığını gördüğünde sendeki bu farklılığı merak edebiliyorlar. Bunlar bir anlamda Mesih'in karakterini, İsa Mesih'in o dürüstlüğünü de hayatımızda yansıtabilecek bir fırsata da dönüşebiliyor alın teriyle çalışmak. Bu anlamda da güzel bir bereket diye, hani olabilir diye düşünüyorum.
0: Ve aslında Matta 5. bölüm 16. ayette yine İsa Mesih konuşuyor, diyor ki sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler diyor. Aslında bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman bir şekilde Tanrı'nın temsilcisi oluyor. İnsanların gözünde de öyle. Ve haliyle biz çalışkanlığımızla, iyi işlerimizde Tanrı'yı insanların yüceltmesine sebebiyet verebiliriz. İyi tanıklar olabiliriz aslında. Ve bu konuda aslında bir adım atmak isterse dinleyicilerimiz de aslında Tanrı'nın temsilcisi olabilmek için, Tanrı'nın ışığını dünyaya yansıtmak için Mesih İsa'yı yaşamımıza kabul edebiliriz, ona iman edebiliriz, onu Rab ve kurtarıcımız olarak hayatımıza kabul edebiliriz. Öyle ki Tanrı'nın ışığının böyle kanalları gibi bu dünyada olabiliriz. Peki komşumuzun malına göz dikmemek için hayata hangi gözlerle bakmalıyız Nuh Bey?
1: Hayata yine Tanrı'nın bize öğrettiği ya da Tanrı'nın bakışıyla bakmaya çalışmamız gerekiyor. Tanrı'nın insanlara nasıl baktığını öğrenmek, onun üzerine düşünüp ondan dolayı, yani ona bağlantılı olarak bizim de komşularımıza o gözle bakmaya çalışmamız gerekiyor. Ya da onların malına öyle bakmamız gerekiyor. Şükreden bir yürekle hayata bakmamız gerekiyor. Çünkü 1. Timoteus 6. bölüm 6. ayetten 8. ayete kadar olan kısımda oysa eldekiyle yetinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır. Çünkü dünyaya ne bir şey getirdik ne de ondan bir şey götürebiliriz. Yiyeceğimiz, giyeceğimiz varsa bununla yetiniriz. Burada kendi sahip olduklarımızı şükredip başkalarının sahip olduklarına göz dikmektense Tanrı'nın sağladıklarına güvenebiliriz. Bu kıskançlık ve hırstan uzak huzurlu bir yaşam sağlayabiliyor. Yani komşumuzun şeyini kıyaslamak yerine, onun malına göz dikmek yerine Tanrı'nın bize verdikleriyle yetinebilir, ona şükredebiliriz. Aynı zamanda bizim sıkça konuştuğumuz bir şey var. Hani Tanrı'nın gücüne, Tanrı'nın varlığına güvenmek. Yani biz Tanrı'nın bize sağlayacağını inanırsak, ihtiyaçlarımızı ve biz de çabalarsak, çalışırsak, yani o zaman komşumuzun malına fazla, yani fazla değil, göz dikmeden de bakabiliriz diye, onlara farklı bir gözle bakabiliriz diye söyleyebiliriz. Ve genellikle önceden de değindiğimiz bir şey, Romalılar 13. bölüm 9. ayette komşunu kendin gibi sev sözünü bir kez daha Tanrı'nın bu buyruğunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü sevgi insanı geliştiriyor. Sevgi insanın eylemlerini, davranışlarını değiştiriyor. Tanrı'nın sevgisiyle dolu bir yürek başkalarının mutluluğu için sevinç duyuyor. Onların iyiliğini gözetiyor. Haksızlık yapmıyor. Onların hakkını yemiyor. Bizler de Tanrı'nın bizi sevdiği gibi bize olan o sevgisini örnek alıp komşularımızı seversek onların malı bizi kıskandırmaz. Tam tersine onların sahip olduğu şeyler için sevinebiliriz, sevinç duyabiliriz, onları kutlayabiliriz ve onların iyiliğini isteyebiliriz. Kimsenin hakkını da bu anlamda yemeyiz.
0: Evet ve burada yine İsa Mesih'i tabii ki örnek almamız gerekiyor. Sizin dediğiniz gibi sık sık bahsediyor İsa. Komşunu kendin gibi seveceksin diye. Aslında İsa da insanları sevdi, onlara hizmet etti, değil mi? Paylaştı onlarla. Ve onların ellerindekini de bereketledi. Bunu görüyoruz. Biz de bugün aslında yaşamımıza Tanrı'nın gözleriyle bakabilmek için bir fırsatımız var. O da evet. Mesih'i tanımak, Mesih'e iman evet. etmek. Mesih'e iman ettiğimiz zaman o zaman Tanrı'nın gözleriyle yaşama bakabiliriz. Ve komşumuzu da işte sadece benim yanımda, yakınımda oturan biri değil. Aynı zamanda Tanrı'nın yaratmış olduğu bir kardeşim olarak belki evet. görebilirim. Ve Mesih'in müjdesini onunla da paylaşmak için aynı zamanda bir fırsat bulabilirim. Çok teşekkür ederiz Nuh Bey.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzınıza sağlık. Bu programda hırsızlık ve alın teri konusuna değindik. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Ve tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Esenlikler diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Kelam,
1: Tanrı,
2: Kefaret,
0: Kesir,
2: Görkem,
0: Çarmıh,
2: Antlaşma,
0: Merhamet,
2: Kutsal,
0: Sevgi.
3: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Yeniden sizinle birlikteyiz. Tanrı Öğretisi programına hoş geldiniz. Tanrı'nın Doğası programı devam ediyor ve sevgili Murat Bağır bizimle. Hepimiz biliyoruz ki Tanrı'nın doğruluğu nedir ve Rabbin adaleti gerçekten bizim hayatlarımızda ne kadar doğru orantılıdır ve bizim ona vermiş olduğumuz tepkiler nasıldır? Tanrı gerçekten kutsalsa bizim buradaki yerimiz nedir ve nasıl anlamalıyız? Tanrı'nın her şeyi bilmesi onlara önceden yani belirlediğinin bir göstergesi mi oluyor? Özellikle kadercilik ve daha birçok konuda sizinle Tanrı'nın karakterini ve doğasını konuşacağız ve konuşmaya devam edeceğiz. Araştırmacı, yazar, sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Hoş geldin Murat Bağır.
4: Hoş bulduk. Dinleyicilerimize iyi günler, esenlikler diliyorum.
3: Tabii ki her zaman olduğu gibi programımıza geçmeden önce bir hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com adresine yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Tanrı'nın doğasına devam ediyoruz ve bugün bu programı işlerken en son programımızda Tanrı'nın gerçekten iyiliğinden, sevgisinden, merhametinden, lütfundan ve hatırladığım kadarıyla tahammülden de biraz bahsettik. Ama ben bu tahammül konusunda da biraz programa geçmeden önce onu küçük bir not da olsa Murat'tan duymak istiyorum. Çünkü bugün Tanrı'nın bereketliliğini de konuşacağız, kutluluğunu konuşacağız. Ama o konuya geçmeden önce Tanrı bize karşı çok sabırlı davranıyor Murat. Gerçekten onun sabrı inanılmaz. Yani biz ona karşı çok günahkarız. Ona karşı çok kötü davranıyoruz. Ona karşı gerçekten onun istemediği şeyleri yapıyoruz. Günahları işliyoruz. Adam öldürüyoruz. Çalıyoruz. Yani o aklına geleceğin bütün ölümcül günahları yapıyoruz. Ama Tanrı iyiliğini, sevgisini, hani önceki programlarda bize bahsettin ya, lütfunu sabrıyla bizim lütfuyla hep bize karşı iyi davranmaya devam ediyor. Hep sabırlı olmaya devam ediyor. Biraz bu Tanrı'nın karakteri, Tanrı'nın doğasında olan tahammüllüğünden, Tanrı'nın sabrından biraz konuşmak istiyorum. Biraz bahseder misin? Tanrı sözü bize bu konuda neler söylüyor, onun tahammüllüğü konusunda?
4: Evet, Tanrı'nın tahammüllü olması, bize karşı tahammüllü olması, yani bize karşı sabırlı olması, Tanrı'nın sevgisinin o somutlaşmış ifadelerinden, değerlerinden birisidir. Çünkü sevgi bunu da gerektirir. Yani sevdiğimiz kişilere karşı sabırlı oluruz, daha tahammüllü, daha toleranslı oluruz. Hamdolsun yani Tanrı da mükemmel bir Tanrı. Biz yaratıklarına, insanlara karşı gerçekten bize karşı tahammül ediyor. Sevgisinden dolayı tahammül ediyor. Mesela Mezmur 103, 8-9'da bunu görüyoruz. Rab sevecen ve lütfedendir. Tez öfkelenmez, sevgisi engindir. Sürekli suçlamaz, öfkesini sonsuza dek sürdürmez. Yani Tanrı bize karşı iyiliğinden, sevgisinden dolayı bize karşı sevgisi engin olduğundan dolayı sürekli suçlamaz, tez öfkelenmez, öfkesini sonsuza dek sürdürmez. Böyle tahammül eder, daha toleranslı davranır. Yoksa bizim için durum çok kötüydü. Çünkü eğer hani böyle mekanik bir Tanrı olsaydı, işlediğimiz her günahı, yaptığımız her hatayı, her suçun karşını böyle anında tak diye verseydi, yani hiçbirimiz ayakta kalamazdık, yani sağ kalamazdık. Gerçekten hamdolsun Tanrı'nın sevgisi o kadar büyük ve derin ki bize karşı sabrediyor. Çünkü neden sabrediyor? Bizim aslında tabii ki insanların kendisine dönmesini, bir önceki programlarda da bahsetmiştik ama o ayetleri tekrar edeyim. 2. Petrus 3 8-9'da sevgili kardeşlerim şunu unutmayın ki Rabbin gözünde bir gün bin yıl bir gün gibidir. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez. Ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Bazen biz insanlar şöyle düşünüyoruz. Yani Tanrı neden bunu görmezden geliyor? Neden hemen karşılığını vermiyor? Neden öyle olmuyor? Ama Tanrı sabrediyor. Sadece onlara karşı değil. Aslında bize karşı da sabrediyor. Tamam biz şöyle düşünüyoruz. Başkalarına karşı bazılarının yani o kötülük yaptığını düşündüğümüz insanlara Rab neden sabrediyor? Hemen karşılığını versin diye düşünüyoruz ama bütün insanlar günah işliyor ve Tanrı'nın gözünde gerçekten suçlu durumda Tanrı'nın gazabını uyandırıyor. O zaman kimse Tanrı'nın gözünde kimse ayakta kalamaz. Yani o şekilde düşünmemiz lazım. Ama Tanrı herkesin kurtulmasını istiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. O yüzden sabrediyor. Yani çünkü çok ciddi bir durum var. Tamam bu dünyada bazen günahlar işliyoruz, bazı hatalar yapıyoruz. Ama esas mesele sonsuzluk boyuncaki durumumuzla ilgili bir şey. Yani sonsuzluk boyunca yaptıklarımızın karşılığını, hesabını ödemek ciddi bir durumdur. Yani ama sonsuzluk boyunca Tanrı'nın huzurunda olup Tanrı'nın o yüceliğine paydaş olmak, orada en güzel yerde, en kutlu yerde olmak varken sonsuzluk boyunca neden işte bana hesap sorulsun, neden acı çekeyim, yaptıklarımın karşılığını ödeyeyim. Ama bu durum çok ciddidir. O yüzden Tanrı bütün insanların kurtulmasını, tövbe etmesini ve kendisine dönmesini beklemektedir ve bu yüzden de sabırlıdır. Hamdolsun ki sabırlıdır. Yani ne kadar bir kişi ne kadar kötü olursa olsun gerçekten Tanrı onu bile yani o kişiyi bile tövbe edip kendisine dönmesini beklemektedir. Onun için de Tanrı'nın tasarısı iyidir. Ama Tanrı'nın sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsun? Onun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun? Yani bu ayeti de iyi anlamamız lazım. Tanrı sabrediyor. Ama neden sabrediyor? Daha fazla kötülük işlemeyelim diye değil. Tövbe edip ona dönelim diye. Tanrı'nın bu sabrını da gerçekten hor görmemek lazım. Yani ciddi bir durumdur. Yoksa gerçekten yargı gününde gerçekten çok ciddi bir şeyle karşılaşacağız. Durumla karşılaşacağız. O yüzden biz de burada elimizden geldiğince insanları anlatmaya, öğretmeye ve uyarmaya çalışıyoruz.
0: Aslında Tanrı'nın sabrıyla da biz çok şey öğrenebiliyoruz değil mi Murat? Yani onun senin de bahsettiğin gibi onun doğasındaki o mükemmel olan durum bize de çok güzel şeyler sağlayabiliyor. Yani gerçekten çok şey alabiliriz. Biz de sabırlı olmayı Tanrı'nın doğasına, Tanrı'nın karakterine bakarak da öğrenebiliriz. Çünkü bazen Tanrı bizleri birer tanık olabilmemiz için zor durumlara koyar. Başka zamanlarda karakterimizi kutsallaştırmak için bizi denenmeye izin verebiliyor. Tanrı'nın amacının bizim imanda gelişmemiz ve kendisinin yüceliğini yani kendisinin yüceliği olduğunu hatırlatmak, denenmede bize yardımcı olmak ve üçüncü olarak da işte Tanrı'nın hani bir ayet var ya Tanrı'nın kendisini sevenler sevenlerle amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliyoruz. Aslında her durum sabrımızı deneyen şeyleri de içeriyor. O yüzden evet bir şey söyleyecektim ben karşılıklı bakışıyoruz.
4: Evet yani ben mesela eskiden çok sabırsız birisiydim.
0: Aslında ben de onu soracaktım. Böyle bir hikayem var mı diye. İyi ki şey yaptın. Varsa lütfen bizimle paylaş.
4: Ya ben İsa Mesih'e iman etmeden önce çok sabırsız birisiydim. Yani beni şuraya koy şurada işte biraz kal desen yani mümkün değil. Tutamazdın yani ben gitmek istesem sabırsız birisiydim. Gitmek istesem kimse beni tutamazdı. Yani o kadar sabırsız birisi olduğumu biliyorum ama ben ilk emanetinde hep şey diye dua ederim. Rab beni değiştir, hani olgunlaştır diye dua ederdim. İşte bu dualarımın sonucunda mesela askere gideceğim zaman.
0: Nerede yaptın bu arada askerliği?
4: Ben Güneydoğu'da yaptım. Mardin'de.
0: Oralar güzel yerler.
4: Yedek subay olarak, jandarma komando olarak yaptım. Çok zor bir askerlikti. Tabii o askerlik bana çok şey kattı. hani kişisel olarak hani Rab o askerliği kullanarak beni o olgunlaştırdı. Mesela sabır konusu bunlardan bir tanesidir. Mesela dediğin gibi mesela ben çok sabırsız besledim ama komando olarak sürekli işte dağlardaydık, sürekli dolaşıyorduk ve mesela bazen bir yerde sürekli kalmamız gerekiyordu. Yani o yerde işte aç da kalsak, susuz da kalsak, yağmur da yağsa, kar da yağsa, işte güneş de çarpsa, orada kalman gerekiyorsa kalman gerekiyor, yani görevin gereği.
0: Onu tamamlamak zorundasın.
4: Yani orada kalman gerekiyor. Oradaki görev gereği mesela bir yerde kalman gerekiyor. Gerçekten o zaman yani ben canım istediği çekip gidiyorum falan o şekilde davranamazdım. Gerçekten o askerlik süresince zor bir askerlikti ama o beni çok olgunlaştırdı. Çok sabırlı olmayı öğretti. Ama Tanrı bunu kullandı. Yani Tanrı çeşitli yolları kullanarak, Tanrı hayat içerisindeki çeşitli olayları kullanarak bizi olgunlaştırıyor. Yani askerlikte gerçekten bu açıdan benim için çok yararlı oldu. Artık yani başkanına karşı daha sabırlı olabiliyorum. Tanrı'ya karşı sabırlı olabiliyorum. Yani Tanrı bize karşı sabırlı da. Yani başkalarına karşı daha fazla sabırlı olabiliyorum.
0: Tabii iman ettikten sonra Tanrı'nın sözünden ve Tanrı'nın kendi doğasından sabırlı olmayı daha çok öğrendin. Doğru değil mi? Doğru mu anlıyorum?
4: Evet, Tanrı beni değiştirdi. Yani Tanrı'nın sözü beni değiştirdi. Tanrı'nın ruhu beni değiştirdi. O güç, Tanrı ruhu bize güç verdiği için biz onu yapabiliyoruz. Yani Tanrı tam hayattaki çeşitli olayları kullanıyor ama onun varlığı, onun sözleri de gerçekten onun istediği gibi olmamız konusunda bizi güçlendiriyor, bizi yeniliyor, bizi değiştiriyor. Yani o açıdan Tanrı'ya şükrediyoruz. Sana şükrediyorum ve hamd ediyoruz gerçekten. Evet. Bizi yetkinleştiriyor, olgunlaştırıyor.
0: Evet. Yani bir trafik sıkışıklığında olduğumuzda, bir dost, yani dostumuz bize ihanet ettiğinde ya da tanıklığımızdan ötürü bizimle biri alay ettiğinde sonraki seferlerde bazen nasıl karşılık vereceğimizi bilemiyoruz. Yani senin bahsettiğin işte doğal tepkiler, stres, öfke, hüsrana yol açan sabırsızlıklar. Yani bir Hristiyan olarak, yani bu Hristiyan kimliği olarak Mesih'in yani kendisinde yeni yaratıklar, yaratılışlar olduğumuzdan dolayı doğal tepkilerin kölesi olmadığımızdan ötürü Tanrı'ya övgüler olsun. Yani bu yüzden hani 2. Korintliler 5:17'de öyle diyor ya, yani bu Mesih'in kendisinde biz yeni bir yaratığız. Evet. O yüzden bunun yerine babanın gücü ve amacına tam bir güven ve sabırla karşılık vermek için Rabbin kuvvetine sahibiz. O yüzden ne diyor Rabbin sözü Romalılar 2'de? Diyor ki sürekli iyilik ederek, sürekli iyilik ederek yücelik, saygınlık, ölümsüzlük arayanlara sonsuz yaşam verecek. Romalılar 2:7'deki bu ayeti çok seviyorum Murat. Sabırlı olmayı başarmak için yani bir araya vermeden önce sormak istiyorum. Tavsiye edebileceğim bir şey var mı? Yani Tanrı sözü diyeceksin büyük ihtimalle. Benim ilk aklıma o geliyor. Yani böyle tavsiye eden pratik şeyler var mı? Sen mesela tecrübelerden geçtin. Çünkü kültür olarak da çok zor bir kültürüz. Yani trafikte biraz önce bahsettim. Yani önümüze bir araba çıktığında adam haklı da olsak haksız duruma düşüp sopayla dalabiliyorlar ve biz de kendimizi kaybedip orada bir tepki verebiliyoruz. En basit bir örnek vermek için istedim. Ya da sokakta bir kavga oluyor, merak ediyoruz, sonra bir şekilde tahrik ediyor ve öfkeleniyoruz, o durumun içerisine giriyoruz. Tanrı'nın karakterini bildiğimiz halde bu durumların bir parçası oluyoruz, hem kültürel olarak hem karakterimiz olarak da. Bunu nasıl öğrenebiliriz, bu sabırla gerçekten gelişme?
4: Aslında çok önemli bir konuya değindin. Aslında bu derin bir konu. Belki daha uzun konuşmak lazım ama hani kısaca şunu söylemem
0: lazım. Pratik olarak dinleyicilerimiz hani Tanrı sözüne bakarak, Rabbin sözüne bakarak, Hristiyan öğretisine bakarak, Tanrı'nın doğasına bakarak nasıl bir kısa bir öneride bulabilirsin?
4: Yani buna verebileceğim en büyük öneri, tabii ki hayatta yaşadığımız şeyler bizi değiştiriyor ama Tanrı bizi nasıl, yani şöyle, bazen bazı gerçekleri biliyoruz ama yapamıyoruz. Yani diyelim ki işte sabırlı olmamız gerektiğini biliyoruz ama yapamıyoruz. Neden? Gücümüz yok. Yani güçlü olmadığımız için yapamıyoruz. Yani bilmediğimiz için değil. Ama bize güç veren nedir? Tanrı'nın varlığı, kutsal ruh. Bir kişi İsa Mesih'e iman ettiğinde kutsal ruhu aldığımızda Rab onu yapabilme gücü veriyor. Yani Kusaruh yönetiminde yaşarsak ve onun yapmasına izin verirsek, bizi güçlendirirse izin verirsek, Kusaruh bizi güçlendiriyor. O zaman Kusaruh, Tanrı Kusaruh aracılığıyla bizde, dedin, yeni yaratık olduğumuzu söyledin. Bizde yeni bir kişi yapıyor. Yani yeni bir kendi hoşnut olduğu kişi olmamızı sağlıyor, bizi güçlendirerek. Çünkü bizim doğal dünyasal gücümüz yok. Yani sınırlı. Yani işte diyoruz ki yalan söylemeyeceğiz, işte doğru olacağız, şöyle davranacağız, böyle davranacağız. Sadece yasaya bakarak doğru bir kişi olamıyoruz. Yani Kusaruh varlığı olmadan, güç almadan biz Tanrı'nın istediği kişiler olamıyoruz. Ancak Tanrı'nın Kusaruh'u bizde yaşarsa ve onun çalışmasına izin verirsek, o bizi kendi istediği gibi, kendi karakterine uygun olarak şekillendiriyor. Bu arada tabii ki hayatta yaşadığımız çeşitli olaylardan da yararlanarak, Rab onları da kullanarak bizi Kusaruh'uyla güçlendiriyor. Ama Kusaruh'u almamız için İsa Mesih'e iman etmemiz lazım. Yani tövbe edip İsa Mesih'e yönelmemiz lazım. Yani İsa Mesih'e iman ettiğimizde

0: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
1: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Maranata.
4: Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar kısa bir aradan sonra yine baş başayız. Murat Bağır bizimle ve ikinci bölümde güzel bir konu var. Bereketli olmak, kutluluk konusu. Kutsal kitaba bakacağız. Murat, biraz bu konuyu bize açabilir misin? Nedir bu kutluluk? Nasıl anlamalıyız? Değişik bir kavram. Kutsal kitapta da bu terimleri görüyoruz. Bereket dedin aslında programımızın birinci bölümünde. Evet.
5: Yani kutluluk deyince, Tanrı için kutluluk kelimesinden bahsedince şunu anlamamız lazım. Tanrı'nın kendisinden, kendi doğasından zevk alması ve karakterinden zevk alması, aynı zamanda yarattığı her şeyden zevk alması, mutlu olmasıdır. Yani Tanrı kendi içinde kutlu bir Tanrı'dır. Yüce bir Tanrı'dır gerçekten. Çünkü yaratılışa baktığımızda mesela yaratılış 1.31'de Tanrı tüm yaratılışı yarattığında şunu söylüyor. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve 6. gün oluştu. Yani Tanrı baktığında, mesela yarattığı bir şey, yaptığı bir işe bakınca çok iyi olduğunu görüyor ve ondan zevk alan bir Tanrı. Yani Tanrı, çünkü Tanrı yetkin bir Tanrı, mükemmel bir Tanrı. Tanrı'nın kendi doğası da iyi ve o doğasının, yani o mükemmel doğasının sonucu olarak yaratılışı yaratıyor ve yarattığı her şey de mükemmel. Yani Tanrı yarattığı her şeyden de zevk alan bir Tanrı. Mükemmel bir şekilde her şeyi yaratıyor. Başka bir örnek vermem gerekirse, mesela Yeşaya 65:2'de bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse oğulların da senin de öyle evlenecek. Güve geline nasıl evlenirse Tanrı da seninle öyle sevinecek. Yani Tanrı burada insanlardan bahsediyor. Aslında insanların davranışlarından da, yani onun karakterine uygun olan davranışlarından da sevinç duyan, zevk alan bir Tanrı. Çünkü genellikle ülkemizde insanlar Tanrı'yı böyle uzak bir Tanrı, soğuk bir Tanrı olarak düşünüyorlar. Tam tersine, yani bugün, yani önceki programlarımızda sürekli bahsettik. Tanrı seven bir Tanrı'dır. Tanrı yaratılışın her yerinde olan ve her şeyle ilgilenen yakın bir Tanrı'dır. Dolayısıyla yarattığı insanların kendi karakterine uygun davranışlarından da zevk alan bir Tanrı'dır. Ve bunu arayan, yani bunu özleyen bir Tanrı'dır. Mesela Sefanya 3:17'de

0: Şöyle bir ayet var. Tanrın Rab, o güçlü kurtarıcı seninle. Ağlayabildiğini sevinecek senin için. Sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak. Yani Tanrı için ezgilerle coşacak terimi kullanıyor. Genellikle insanlar için düşünüyoruz böyle, hani coşmak, sevinmek. Hayır, hani Tanrı da onu hoşnut eden şeyler olduğu zaman Tanrı da seviniyor ve ezgilerle coşuyor. Çünkü bunlar Tanrı'yı hoşnut eden şeyler. Tanrı'nın bir kişi olduğundan bahsettik, duyguları olduğundan bahsettik ve Tanrı yarattığı çocuklarının da kendi karakterine, Tanrı'nın kendi karakterine uygun şekilde yaşamalarından, davranmalarından, konuşmalarından hoşnut olan bir Tanrı. Yani bir robot değil yani. Neticede yani bizi yaratan Tanrı, bizimle ilgilenen, bize bakan, bizi kayıran, koruyan, gözeten, bizim iyiliğimizi isteyen, bize sevgisini döken, bizim yaşamamız için işte her şeyi sağlamış olan Tanrı. Yani onu bizden aynı zamanda yaptıklarımızdan da zevk almak istiyor. Yani hoşnut olmak istiyor. Ve gerçekten yani böyle bir Tanrımız var. Yani uzak bir Tanrı, somutkan bir Tanrı yok. Bizimle ilgilenen, bize bakan, bizim her davranışımız bakan, gören bir Tanrı'dır. Yani böyle çok etkilenmeyen, uzak bir Tanrı'dan bahsetmiyoruz. Yani bize yakın olan, bizim davranışlarımızdan hani bir karşılık veren, bir etki veren, etki duyan, etkilenen bir Tanrı'dan bahsediyoruz. Kutluluk kavramını genel olarak bundan bu şekilde açıklayabilirim. Tanrı kendi iç varlığında mutludur. Yani ve yarattığı her şeyden de zevk alan, mükemmel bir şekilde yaratan bir Tanrı'dır. Yüce, mübarek bir Tanrı'dır.
1: Yani peki şöyle diyebilir miyiz? Yani Tanrı bizden zaten yani bizden hoşnut ama bizden mükemmel olmamızı istemiyor. Yani kendimizden yani kendisi kadar kutsal olmamızı beklemiyor. Tanrı bizim yani iyi bir Hristiyan yaşamı sürdürmemiz için yani onu bile düşünmüyor ama o sadece kutsallık standartlarına ulaşabilebileceğimiz bir şekilde yaşamamızı istiyor. Yani o zaman daha çok hoşnut ve mutlu kalıyor bizimle ilgili, değil mi, kişisel olarak? Yani mesela şöyle sorayım, sen mesela Tanrı'nın seninle ilgili hoşnut, Tanrı seninle ilgili ya da benimle ilgili hangi konularda hoşnut kalır, hangi konularda mutlu kalır? Çünkü Tanrı, biz Tanrı'yı kabul ettik Murat, onu yüreğimize aldık, hayatımızı aldık ve onunla birlikte kutsal olmaya çalışıyoruz ama Tanrı bizden hoşnut ama daha onu hoşnut edecek şeyler ne yapmamız gerekiyor? Çünkü kutlu bir Tanrı dedin. Bunu biraz açıklayabilir misin? Çünkü biz sonuçta Tanrı'ya layık da yaşamaya çalışıyoruz. Yani büyük ihtimalle günah konusunda çok dikkat etmemiz lazım diyeceksin ama sen böyle bu konuda ne dinlemek isterdin Radyo Manat'a dinleyicilerimize?
0: Şimdi aslında sevincin en yetkin kaynağı Tanrı'nın kendisidir. Yani genellikle insanlar işte sevinci, mutluluğu birçok şeyde arıyorlar. Ama aslında en önemli kaynağı olan Tanrı'da çok aramıyorlar. Yani tamam, başka şeylerde aldıkları sevinç veya mutluluk geçici ve belli bir ölçüde. Ama sevincin en mükemmel kaynağı, mutluluğun en büyük kaynağı Tanrı'nın kendisindedir ve sonsuzluk boyunca yaşayabileceğimiz bir sevinç ve mutluluk var orada. Yani Tanrı insanları yarattığında, yani bütün yaratılışı yarattığında, bu yaratılıştan insanların tabii ki zevk almasını, yarattığı şeylerden işte zevk, sevinç duymasını istedi. Yani işte yiyecekler verdi, işte insanlar işte evleniyorlar, çoluk çocuk sahibi oluyorlar, çalışıyorlar, işleri güçleri var, birçok şey yapıyorlar. Yani bütün yaratılıştan zevk almamızı istiyor. Yani Tanrı bunu, Tanrı verdi gerçekten insanların. Bunlar tüm Tanrı'nın bereketleridir. Sahip olduğumuz her şeyin kaynağı Tanrı'dır. Yani bunu bilmemiz lazım ve bundan dolayı Tanrı'ya gerçekten Tanrı'yı yüceltmemiz lazım. Ama en büyük sevinç kaynağı Tanrı'ya dönmek. Yani zaten Tanrı'da değilsek zaten en önemli sevinç kaynağımızı kaybetmiş oluruz. Sonra sonsuzluk boyunca ki sevinç kaynağımızı kaybetmiş oluyoruz. Yani Tanrı'ya, İsa Mesih aracılığıyla gerçekte dönersek, bir kere ilk önce Tanrı'yla ilişkimizi düzeltmemiz lazım ve onda yaşayıp esas sevincimizi onda almamız lazım. Yani özellikle Tanrı'yı tanımayan insanlar için sevinci, mutluluğu başka yerde arayan insanlar için şunu söyleyebilirim. Hiçbir zaman tam olarak tatmin olamayacaklar. Yani insanlar bazen şey düşünüyor, işte evim olsun, arabam olsun, işte çok güzel bir eşim olsun, işte şuyum olsun, buyum olsun, işte olduğu zaman daha fazlasını istiyor, daha fazlasını istiyor. Ama şunu görüyor ki ne olursa olsun o yüreklerindeki boşluk hiçbir zaman dolmuyor. O tam huzuru ve esenliği hissetmiyorlar ve hissedemeyecekler de. Çünkü o boşluğu ve huzuru ancak Tanrı doldurabilir. Yani Tanrı'nın varlığı o yüreklerimizdeki boşluğu doldurmuyor. Çünkü o boşluk Tanrı'ya ait. Yani biz yaratılıştan, biz öyle yaratıldık. Yani Tanrı için yüreğimizde bir yer var. Yani orayı Tanrı'nın doldurması lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Tanrı'yı dışlayıp başka şeylerle doldurmaya çalışıyoruz. İşte daha çok paramız olsun, işte daha çok işte kariyerim olsun, daha çok şunu yapayım, bunu yapayım. Ama onlar orayı dolduramıyor. Yani o yüzden o boşluğu hep hissediyoruz, o mutsuzluğu hep hissediyoruz. Özellikle Tanrı ile o yüreklerindeki boşluğu Tanrı'yı doldurmamış kişiler için söylüyorum. İlk önce, her şeyden önce tabii ki Tanrı ile ilişkileri düzeltmeleri lazım. O Tanrı'ya ait boşluğu Tanrı'nın doldurmasına izin vermeleri lazım. Çünkü o Tanrı oraya sevinç verecek, esenlik verecek. Yani doldurduğunda, çünkü en büyük sevinç ve esenlik kaynağımız o. Bir hani her şeyden önce söyleyeceğim şey o. Ama bir kere Tanrı'ya geldiğimizde artık tabii ki biz mükemmel değiliz ama Kutsal Ruh'un yardımıyla ne yapıyoruz? Onu hoşlanan bir şekilde yaşayabiliyoruz. Çünkü o Kutsal Ruh bizi değiştiriyor, güçlendiriyor. Hata yaptığımızda ne yapıyoruz? Kutsal Ruh bizi yönlendiriyor, geliyoruz, tövbe ediyoruz. Günahlarımızı itiraf ediyoruz, tekrar düzeltip doğru şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Ama diğer insanlarla ilişkilerimizi de tabii ki de gözetmemiz lazım. Yani Tanrı bize sabretti. Geçen programda konuştuk. Bizim de başkalarına karşı sabırlı olmamız lazım. Tanrı bizi affetti. Bizim de başkalarını affetmemiz lazım. Yani insanların birbirleriyle olan ilişkisi aynı zamanda Tanrı ile olan ilişkisini de etkiliyor. Yani birbirleriyle ilişkimiz kötüyken Tanrı ile ilişkimiz iyi olamaz. O zaman o Tanrı'nın verdiği sevinci ve esenliği tam yaşayamayız. Yani diğer insanları şey yaparak, görmezden gerek, dışarıda bırakarak, sadece Tanrı ile yönelerek benim Tanrı ile ilişkim iyidir diyemeyiz. Evet, o Tanrı'nın verdiği esenliği, sevinci, mutluluğu yaşıyorum diyemeyiz. Çünkü Tanrı'nın dedi, gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı nasıl sevecek? Dolayısıyla birbirimizle ilişkilerimiz de önemli. Tanrı'nın isteğine göre Tanrı'nın verdiklerinden zevk almamız için, esenlik duymamız için birbirimizle olan ilişkilerimiz, diğer insanlara karşı yönelik ilişkilerimiz önemli. Bağışlayıcı olmamız lazım, toleranslı olmamız lazım, sevgi dolu olmamız lazım, iyilik düşünmemiz lazım, merhametli olmamız lazım, yani tahammül etmemiz lazım. Bunlar gerçekten çok önemli değerler bu dünyadaki yaşamdan zevk almak için. Bazen insanlar hep şey düşünüyor, işte şu kadar şeyim olsa, şu kadar şeyim olsa. Bazen yani mutluluğu parayla ve maddi değerlerle ölçüyoruz.
1: İşte ben burada soru sormak istiyorum. Gerçek mutluluk nedir o zaman Murat?
0: Evet, yani gerçek mutluluk aslında Tanrı'da olmaktır. Yani Tanrı ile ilişkimizin iyi olmasıdır. Tanrı ile ilişkimizin iyi olması demek nedir? Diğer insanlarla ilişkimiz iyi. Yani Tanrı ile ilişkimizin, yani gerçek mutluluk aslında maddi, tabii ki maddi yaşamın bazı şeyleri, şartları bizi mutluluğumuzu etkiliyor ama tüm dünyaya sahip olsak ama Tanrı ile ilişkimiz bozuk olsa ne olacak? Bu mutluluk değil. Yani Tanrı ile ilişkimiz iyiyse, diğer insanlarla ilişkimiz iyiyse az şeyle de mutlu olabiliriz. Yani illa Boğaz kenarına gidip son işte en lüks restoranda bir yemek yediğimizde, o kadar yemeğin parasını ödeyebileceğimiz durumda olduğumuzda mutlu olamayabiliriz. Bir simit alıp, basit bir simit, yine Boğaz kenarında oturup bir deniz kenarında o simidi yediğimizde çok mutlu olabiliriz. Tanrı ile ilişkimiz eğer düzgünse, iyiyse, diğer insanlar için, yani mutluluğu parayla ölçmememiz lazım. Maddi şeylere dayandırmamamız lazım. Yani mutluluğun esas kaynağı, sevincin esas kaynağı Tanrı ile ilişkimizi doğru yerde olması. Yoksa Tanrı ilişkimiz bozuksa tüm dünyaya da sahip olsak mutlu olamayacağız.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum Murat bu güzel sözlerin için. Özellikle içinde bulunduğumuz şartlar nasıl olursa olsun bizi mutlu kılan da budur. Bizim İsa'mız var, bizim kurtarıcımız var, bizim için doğmuş, bizim için ölmüş, bizim için dirilmiş olan Tanrı oğlu var. O bizi kötülüğün gücünden azat etti. Ve senin de söylediğin gibi ve bize sonsuza dek sürecek olan yeni yaşam verdi. İşte bizi bu kadar çok seviyor. O yüzden şükrediyoruz ona. Teşekkür ediyoruz tekrar Murat Bağır sorularımıza cevap verdiğin için ve bunları bize gerçekten açıkladığın için. Kendine iyi bak. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere o zaman.
0: Görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Manata'da tekrar yeni bir programda sizinle beraber olmayı heyecanla bekliyoruz. Murat Bağır'a tekrar teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın efendim. Esen kalın.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Anadolu toprakları tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yaptığı gibi Hristiyanlığın da doğduğu, büyüdüğü ve yayıldığı yerdir. Biz de Hristiyanlığın Anadolu'da nasıl yayıldığına bu programda birlikte bakacağız. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok sağ ol. İyiyim. Teşekkürler.
0: Evet. Bugün aslında Türklerin Anadolu'ya gelişinden sonraki gelişmelere bakacağız. Hristiyanlar açısından. Anadolu toprakları Hristiyanlığın doğduğu yer ve yayılma alanı aslında. Bunu konuştuk programımız boyunca. Şu soruyla başlamak istiyorum ben. Selçuklular Anadolu'ya geldiklerinde Hristiyanlar için nasıl bir süreç başladı?
1: Çok güzel. Aslında az önce söylediğiniz gibi Anadolu Hristiyan yeriydi. Hı hı. Ve şu anda da Türkiye'de Hristiyanlar yabancı bir unsur değil, asıl unsurdur. Selçuklar 1071'de Anadolu'ya geldiler ve Anadolu'ya geldikleri zaman Anadolu'nun her köşesinde kiliseler, manastırlar, okul vardı, Hristiyanlar vardı. Tabii Anadolular, Selçuklular tabii geldiler, önce Kars tarafına geldiler. Hı hı. Ve oradaki halk, bunlar atla üzerine geldiler. Bunlar gelirken eşleriyle gelmediler. Bunlar geldiler, halktaki o Ermeniler vardı doğuda, Süryaniler vardı doğuda. Hı hı. Biraz daha batıda Rumlar, yani Bizanslar vardı. Ama en çok ilişkileri Ermenilerle, Süryanilerle, çünkü hep Bizanslarla savaştılar. Ve bunlar gelince oradaki Hristiyanların yerlerini aldılar, kızlarını aldılar, onlarla evlendiler ve doğan çocuklar da öyle oldu. Ama yine de Selçuklular döneminde en önemli danışmanları, en önemli doktorları Hristiyandı. Bunu tarih söylüyor. Ben ezber kafadan atmıyorum. Bunu İslamcı tarihçilerden konuşuyoruz, söylüyorlar. Ve İlişkiler başladı. Tabii Selçuklular biliyorsunuz 1071'de geldiler. Osmanlılar gelince 1200 yıllarında da yıkıldılar, dağıldı değil mi? Hı hı. Ama Hristiyanlarla güzel ilişkileri vardı. Bizanslarla savaşıyorlardı. Ve Bizanslarla savaşınca çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bunu Türkiye'de söylemiyor, tarihçiler söylemiyor. Söyleyeyim size, araştırsınlar. Bizanslılar, Bizans kilisesi, Bizanslılar doğuya gelince oradaki var olan kiliseler, yani Ortodokslar olsun, Ermeni Ortodokslar, Süryani Ortodokslara sıkıntı veriyorlardı. Ve Süryanilerle Ermeniler bunlardan kurtulmak için Bizanslarla savaşan Selçuklulardan yana aldılar. Selçuklulardan yana gittiler. Ve Selçuklulara yardım ettiler ve kazandılar, Selçuklular kazandılar. Sonradan bir zamanlar Bizanslılar Selçukluları yenince Selçuk padişahını diyelim ya da sultanı uzaklaştı. Ve Selçuklular, Müslüman Selçuklular gittiler Malatya'daki Süryani Ortodoks Patriğini kendi başlarını yaptılar. Bu çok önemli bir olaydır.
0: Evet.
1: Çok önemli yaptılar. Başka daha bir şey söyleyeceğim. Birçok birinci Kırış Aslan'ın birçok oğlu Hristiyan oldu.
0: Hı hı.
1: Bunu hiç kimse söylemiyor değil mi? Oldu. Çünkü ilişkileri çok çok güzeldi ve Hristiyanları seviyorlardı gerçekten. Ama bazı Hristiyanlar işte vergi ödememek için, yani bası görmemek için ya da güzel konum olması için Müslümanlaştılar.
0: Evet, aslında Selçuklu döneminde birçok Hristiyan ailenin ve zamanla onların çocuklarında farklı inançları kabul ettiğini görüyoruz. Aslında temel sebep bu mudur?
1: Yani öyledir, korkudan oldu her zaman. Yani hiçbir o dönemde diyorum, hiçbir çok çok binlerce hı hı. Hristiyan inançlarında işte, ama hiçbiri araştırarak, hiçbiri İslamlığı araştırarak daha iyi görerek seçmedi. Hep korkudan seçti.
0: Tabii ki Selçuklularla ilişkisi iyi dediniz aslında. Selçuklu Devleti'nden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu da tarih sahnesinde görüyoruz biz. Osmanlı İmparatorluğu'nda Hristiyanlık ve Hristiyanların durumuna da biraz bahsedebilir misiniz? Osmanlı ile ilişkileri nasıldı Selçuklulardan sonra?
1: Tabii. Selçuklular yıkıldı, Osmanlı geldi. Osmanlı bir aileydi, bir sülaleydi. Yani Osmanlı bir ulus değildi, bir devletti. Onlar da kılıçla geldiler ve Anadolu'yu fethettiler. Hristiyanlarla aslında Osmanlılar başlangıçta güzel ilişkileri vardı. Osmanlılar döneminde iki olay vardı. Millet ve zimmi vardı. Hı hı. Millet. Yani Müslüman tebaya, Müslüman kişilere millet diyorlardı. Onlar bizdendir, millet diyorlardı. Hı hı. Ama Müslüman olmayanlar Hristiyan tebaya da zimmi diyorlardı. Neden zimmi? Zimmetten geliyor. Hı hı. Yani sizin iradeniz, sizin hayatınız, sizin kişiliğiniz bizim zimmetimizin altındadır. Hı hı. Yani bizim iradeniz bizim elimizdedir. Bunlar ne oluyordu? Hristiyanlardı. Bunlar savaşa gitmiyorlardı ama vergi ödüyorlardı. Bütün Osmanlıların işte hazinesi bunlardan gidiyordu.
0: Evet, yani evet. Zimmiler hangi haklara sahipti ya da hangi haklarda mahrumlardı, o zaman konu açılmışken yani, biraz bahsedebilirsiniz.
1: Aslında zimmiler çok anlatılabilecek şey. Zimmiler, evet. Şimdi zimmiler, Osmanlı döneminde zimmiler bunu yazmışlar. Yani hocalar yazmışlardı. Bunlar zimmi Hristiyanlar Müslüman mahallesinde oturamaz. Müslüman mahallesinde haçla gezemez. Bunlar farklı elbise giyerler. Yani tabii bunlar derken Yahudiler de dahildir. Bunlar evleri Müslümankinden daha çok yüksek olamaz. Bunlar zimmiler, yani Hristiyanlar, Yahudiler ata binemez, silah kuşanamaz. Bütün bunlar vardı onlarda. Ve öyleydi. Yani bu sorunlar vardı. Hı hı. Fakat en acıklı bir şey yine Osmanlı zamanında çıkan bir devşirme olayı vardı.
0: Evet, devşirme sistemi var ve aslında nasıl bir etkisi oldu Hristiyanlar üzerinde?
1: Ne kadar çok zordur. Her bir iki senede askerler gidiyorlardı, Hristiyan köylerine dolaşıyorlardı. Genç, güzel, sarışın çocuklar, erkek çocukları alıyorlardı. Devşiriyorlardı. Müslümanlaştırıyorlardı. Ve anne babadan, köyünden, inancından, dilinden ayrı bir yerde eğitiyorlardı onları. Yıllarca eğitiyorlardı. Ve bu çocuklardan aklı olanlar Endürün'e veriyordu. Endürün yüksek okuldu sarayda. Evet. O birileri ise Yeniçeri ocağına veriyordu. Yani asker veriyordu. Hı hı. Yeniçeri zaten sadece Yeniçeriler, askerler. Bunlar çoğu Hristiyandı. Bunların evlenme hakkı yoktu. Ancak çok yıllar sonra askerliği bıraktıktan sonra belki evlenebilirdi var ya. Endürün'e gidenler ise daha güzel bir konumdaydı. Onlar orada okudu. Endürün'ü bitirince vezir oluyorlardı. Ve Osmanlı döneminde vezirlerin çoğu, en önemli vezirlerin çoğu hepsi devşirmeden olan Hristiyan çocuklardı. Ve bu olay 150 yıl sürdü. 15. yüzyılda başladı bu devşirme olayı ve 150 yıl sürdü, düşünebiliyor musun? Osmanlılar 600 yıl yaşadı değil mi? 600 yıl. Bunlar 150 yıl boyunca hep Hristiyanlardan devşirme aldılar çocuklar.
0: Evet, Hristiyanların üzerinde nasıl bir etkisi oldu bu durumun?
1: Çok zor. Belki bazıları da hiçbir zaman çocuk kaybı olmadılar. Olmadı. Hatta bazıları başka yerlere de gittiler, kaçtılar ki henüz çocukları vermesinler diye. Çok olumsuz bir etki yaptı. Hiç olumlu bir etki yaratmadı. Yazık. Yeniçeriler ve biliyorsunuz Yeniçeri'de sevilen de bir toplum değildi, asker değildi değil mi? Her zaman isyancı bir askerdi. Hatta Osmanlı'yı da diyorlar ki yıkan Yeniçerilerdi. Sen onları yetiştirmişsin. Kendi kültürüne göre yetiştirmişsin.
0: Evet, zimmilerden ve devşirme sisteminden bahsettiniz. Peki Osmanlı Devleti ile Hristiyanların ilişkileri nasıldı?
1: Tabii Osmanlı farklı uluslarla batıdaki farklı uluslarla, şöyledeki uluslarla savaşıyordu. Ama zimmiliğe savaşa alınmıyordu.
0: Hı hı.
1: Onlar ticaret yapıyorlardı. Osmanlı'ya da vergi ödüyorlardı değil mi? Ama ilişkiler iyiydi. Yine Osmanlı padişahlarının en önemli danışmanları, en önemli doktorları yine Hristiyanlardı. Devşirme'de insanlardı. Yani Hristiyan kesimdendi.
0: Hı hı.
1: Ve Osmanlılar'da milleti sıdıka diyorlardı değil mi? Yani sadık millet diyorlardı. Yani Osmanlılar Hristiyanlara sadık millet diyordu değil mi?
0: Evet.
1: Öyle. Çok faydası oldu. Ama anlamadım niye yine onlara farklı elbise giydiriyorlardı. Müslüman mahallesinde haç gidemezdi. Müslüman mahallesinde çan yüksek ses yapamazlardı. Kiliselerde de yüksek sesle ilahi söyleyemezlerdi. Bu çok yanlış. Tabii çok yanlıştı. Ve bunlar Hristiyanlığı etkiledi.
0: Evet. Çok derin konular tabii ki. Birçok sorum da var. Ama şimdi bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Manhattan'ın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Aslında biz toplum, yani baktığımız zaman Hristiyanlar ve devlet arasındaki ilişkiyi konuştuk. Ama toplumu şimdi bakalım istiyorum. Hristiyanlarla içinde yaşadığı toplumu, Osmanlı toplumunun arasındaki ilişkiler nasıldı? Neler vardı?
1: Söz ettiğimiz gibi saray diyelim, saray erkanı ile Hristiyan arasında aslında saray, padişahlar Hristiyanları seviyordu, gizli olarak seviyorlardı, onlarla muhabbet ediyorlar. Hatta bazı padişahlar tebdili elbise yapıp gidip de geceleyin Hristiyanlarla, Ermeni vatandaşlarla sohbet ederlerdi. Şimdi halk, Hristiyanlar her zaman onların gözünde kirliydi. Hristiyanlar Tanrı halkından değildi. Hristiyanlar gavurdu. Bu nedenle iyi bakmıyorlardı. Ama tabii yine zaman zaman güzel dostluklar da vardı. Ve gerçekten kolay değil. Bir Hristiyanın farklı ülkelerde yaşaması kolay değildi.
0: Evet. Bu gavur diyorlar genelde Hristiyanlara. O zamandan gelen bir durum herhalde.
1: O zaman gavur, yani Müslüman olmayanlara gavur denir. Bunun Arapçası yani küfreden, küfreden. Yani ne demek küfreden? Tanrı'yı yadsıyan, Tanrı'ya inanmayan, Tanrı'ya bağlı olmayan, iyi olmayana gavur derler. İlginç ki, çok ilginç, bir gün kitap evinde merak ettim, gavur sözcüğüne baktım, Türk Dil Kurumu'na baktım. Wow, şaşırdım. Diyor ki gavur diyor, Hristiyanlara söylenen söz, merhametsiz, acımasız, kötü kişi diyorlar. Çok şaşırdım. Baktım ki Türk Dil Kurumu vardı orada. Hemen gittim, onun başkanı var, bayan. O zaman da ben de bir şeydim, daha gençtim, kravat vardı falan. Dedim, bayan neydi ismi bilmiyorum. Dedim ki bana bakar mısınız? Baktı, dedim ki ben kirli miyim? Ben çirkin miyim? Hayrola dedim, anlar mısın Türk Dil Kurumu yaptığınız, başkanlığını yaptığın Türk Dil Kurumu'nun söylediğini bak. Gavur kelimesine bak. Şaşırdı, dedi değiştireceğiz. Hala değiştiremedi. Her sözlüğü elime geçtiğinde bakıyorum. Hala böyle diyor. Ama bu çok yanlış. Değil mi? Çok evet. Yanlış. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Biz herkesi severiz. Biz herkese ilişki kurarız. Rab dedi ki, ne dedi? Dedi herkesle beraber barışın ardınca koş. Bu ayeti de söyleyeyim size. İbraniler 12. bölümde var. Herkesle bak. İşte herkesle barışın ardınca koş ve hiç kimsenin göremediği kutsallığı benimse. Biz öyleyiz, toplumun ışığıyız biz. Biz Rab İsa dedi bize, Rab İsa dedi ki sen, siz dedi. Yani iman edenler dünyanın, yani insanların tuzusunuz ve ışığısınız, değil mi? Eğer bir Hristiyan olarak tuz, çevreme tuz ve ışık olmuyorsam Hristiyan değilim. Çok net.
0: Evet.
1: Yani zaten konu gelmişken söyleyeyim. Yani bir Hristiyan bir ailede doğmak, nüfus cüzdanında dini Hristiyandır, vaftiz olmak, kiliseye gitmek de insanı Hristiyan yapamaz. Hristiyan yapan yüreğini Tanrı'ya adayacak. Bütün hayatı değişecek ve Mesih gibi olacak kişidir Hristiyan. Mesih gibi olacak. Zaten Hristiyan kelimesi Hristiyanus'tan geldi ve 1. yüzyılda Elçiler döneminde Antakya'da Mesih'in takipçilerine Hristiyanus dendi. Nedir Hristiyanus? Küçük İsa demektir.
0: Evet. O zaman genel olarak baktığımızda Hristiyanlar toplumda daha aşağı statüde idiler ve o şekilde yaşamalarına izin veriliyordu. Peki Osmanlı döneminde tabii ki birçok yasak var. Buna da baktığımız zaman Hristiyanlık yayıldı mı yine de o dönemde, kabul edenler oldu mu?
1: Şimdi yapılan araştırmada çok araştırdım, baktım, merak ettim gerçekten. Kabul edenler, ama o dönemde şöyle bir kural vardı. Bir Müslüman asla Hristiyan olamaz. Olursa öldürülür. Ve ne yazık ki bu korkudan ötürü bir Müslüman Hristiyan olmadı. Ve olanları da öldürdüler. Ama yine de yayıldı. Hristiyanlık yayıldı. Zaten kiliseler vardı. İnsanlar merak ederdi. Çan çalıyordu, değil mi? Kiliseye gidiyordu. Kitaplar vardı. İncil vardı. İsteyen ilgilenir. İsteyen ilgilenir, okur. Ama bu gizli kaldı. Ne yazık ki gizli kaldı. örneğin şey döneminde 1860'lı yıllarda Erzurum'da bir imam vardı. Şükrü Efendi diye bir imam vardı. Bir gün askerden gelen Kırım Savaşı'nda asker Erzurumluydu. Savaştan gelen bir asker yanında da bir İncil aldı. Türkiye'deki Kitab-ı Mukaddes şirketi savaşta binlerce İncil dağıttı askerlere. Türkçe İncil. Bu imam adama hoş geldin demeye gidiyor. Bakıyor ki masada bir İncil görüyor. Heyecanlanıyor. İstiyor. Vermediler ona. Korktular, vermediler ona. Sonra bu adam gitti bir Ermeni vatandaşla, terziyle tanışıyor ve rica etti ona bir İncil versin. Ermeni vatandaş ona İncil verdi ve dedi ki senin adın artık Avadaran olsun. Can Avadaran olsun. Yani Avadaran Ermenice'de İncil demek. İncil oğlu olsun. Bu adam İncil okuyor ve Rab yüreğine dokunuyor gerçekten. Bu adam Şükrü Efendi ya da Can Avadaran ve camide İncil'i anlatmaya başladı. Bayağı İncil'i anlatmaya başladı. Yavaş yavaş halk sıkılmaya başladı. Yavaş yavaş fark ettiler ki onu öldürecekler. Nişanlıydı. Nişanlısına dedi ki buradan ayrılalım ama ben Hristiyanım, sen de Hristiyan olman lazım. Nişanlısı kabul etmeyince bu adam bir yolla Erzurum, Urmiye'ye gitti. İran'a gitti, Urmiye'ye. Orada da Hristiyanlar vardı. Orada daha özgürlük vardı. Orada 6 ay kaldı. Daha çok Hristiyanlık hakkında eğitim gördü. Vaftiz oldu. Vaftiz olduktan sonra Rab yüreğine dokundu. Nereye gitti biliyor musun? Uygurlara gitti. Uygurlarda kaldı, Uygarca öğrendi ve İncil'i ilk kez tarihte Uygurca'ya bir ekiple çeviriyorlar. Ve son zamanlarda adamcağız tekrar dönüyor Yunanistan'a, Bulgaristan'a yerleşiyor. Çünkü Osmanlı o zaman dönemindi. Bulgaristan'da sonra Yunanistan'da Selanik'te yerleşiyor ve bir dergi çıkarıyor. Bulgaristan'daki Hristiyanlar, Osmanlıca tabii, ve Türkiye'dekiler için dergi çıkarıyor. Ve son zamanda 1919'da Atatürk'ümüz Samsun'a ayak basınca o ölüyor Selanik'te. Ve çok etkisi vardı Mehmet Şükrü Efendi ya da Avadaran. Görüyor musun? Bu oldu ama tek tük oldu, korkmadı oldu. Ama bazıları korkudan yapmadılar.
0: Yani dediğiniz gibi korkmadan yapanlar da var ama Hristiyan olup gizleyenler de var. Ama yine de... Bir Müslümanın Hristiyan olması yasak ama Hristiyan Müslüman olabilir.
1: Kesinlikle. Aynı zamanda bir Müslüman bir Hristiyan kızla evlenebilir ama kız Hristiyanlaşarak. Ama bir Hristiyan erkek asla bir Müslüman kızla evlenemez. Bunlar vardı.
0: Aslında bu din değiştirme konusuna bakış açısı önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta bir kişi doğduğunda bir millet ve inanç içerisinde doğuyor. Ve o şekilde büyütülüyor. Bu insanın kendi seçimi olmuyor aslında. Ama kendi seçimini yapabilmesi için insanın araştırması, okuması ve kendinin karar vermesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Çok doğru söylesin. Hiç kimse asla ne Hristiyan doğar, ne putperest doğar, ne Müslüman doğar. Çocuk doğduğu ailenin bir kaset gibi, boş bir kaset gibi dolduruyorlar. Ve çocuk araştırmadan, ben bir Hristiyan olarak söyleyeceğim. Benim ailemde çocuklarım vardır şimdi. Benim çocuklarım vardır. Büyümüşler, 32 yaşındalar. 30 yaşında, 22 yaşındadırlar. Doğdular ve doğduğu zaman biliyordum ki ben Hristiyan değiller bunlar. Ama elimizden gelen her şeyi verdik onlara. Uğraştık ama büyüdüler. Kendi hayatlarını Mesih'e vermedikleri için vaftiz de etmedik. Ve onlar Hristiyan değiller ki şimdi. Hristiyan değiller. Boş bir kasettir. Ve bir kişi araştırmadan ben Hristiyanım ya da başka bir inançım derse yalancıdır, sahtedir. Kendi seç. Hiç kimse kalkıp da, yani evlilik gibi düşün ki. Bir erkeğe gidip de bir kızla iyi sevmeden hemen kızı alsa. Eskiden yapıyorlardı. Çocuk görmeden, kızı bayını görmeden eve getiriyor, evleniyorlardı. Ya ama bu sağlıklı bir evlilik değildir. Aynı şekilde kişi seçmezse, örneğin bir Hristiyan birisi İncil okumadan, kendi yüreğine bakmadan, yüreğinin boşluğunu görmeden, günahlarını görmeden ve bir kurtarıcıya muhtaç olduğunu fark etmeden Hristiyanım derse olmaz.
0: Evet.
1: Eğer Hristiyanım derse günahlarını görecek, tövbe edecek. Tövbe nedir? Dönüştür. Rab'a bağışlayacak. ve o yola, yeni yolda başlayacak. O zaman Hristiyan diyebilir.
0: Evet, dediğiniz gibi kimlikte yazması aslında ya da Hristiyanım ya da farklı bir inançtayım ağzımızla bunu söylemek bir önemli değil.
1: Asla
0: kendi
1: önemli.
0: Kararımız olması gerekiyor.
1: Asla önemli değil. Hı-hı. Binlerce insan kimlikte Hristiyan yazan insan tanıyorum. Hı-hı. Küçüklükte vaftiz olan insanlar tanırım. Zaman zaman senede birkaç kez kiliseye giden insanlar. Ama gerçekten Hristiyan değiller. Gerçekten Hristiyan değiller. Hristiyan Mesih gibi olan insandır.
0: Hı-hı.
1: Hristiyan Mesih'e sadık olandır. Hristiyan İncil'in ışığı doğrusunda, İncil'in buyrukları doğrusunda yaşayan insandır. Kutsal olan insandır.
0: Evet, ve yürek meselesi aslında
1: bütün,
0: yoksa...
1: Bütün yürektir. Zaten Rab ne diyor? Bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün kuvvetinle Rabbi Tanrı'yı seveceksin değil mi?
0: Evet.
1: Küçük böyle ufak bir şeyle olmaz böyle. Ama şimdi git dünya, caddeye git sor, 1000 kişiye sor. Tanrı'ya inanıyorsun, inanıyorum. Ama asla o ilaçlı değil, bilmez. Tanrı kimdir bilmez. Sor böyle, doğru değil mi?
0: Evet, doğru.
1: Bu çok tehlikelidir. Toplum için çok tehlikeli bir şeydir. İnsan seçtiği inancı, seçtiği felsefeyi, seçtiği yolu bilmeli ve bilerek seçmelidir.
0: Evet, onun için tabii ki kutsal kitapları, bütün inançları bir bakmak lazım, okumak lazım ve aslında kendi kararımız olmalı. Hangisi yolu tutacaksak da o bizim
1: doğru.
0: kararımız olmalı. Bu çok değerli
1: doğru.
0: çünkü.
1: Şimdi Türkiye'mizde birçok kişi görüyoruz, iman ediyor değil mi? Türkiye'mizde iman ediyorlar, Mesih'e geliyorlar, vaftiz oluyorlar.
0: Hı hı.
1: Ben her zaman söylüyorum o kişilere. Siz bu yola gelmenizin nedeni eğer...
0: Hı hı.
1: Toplumunuzu beğenmediysen, daha önceki inancını beğenmediyseniz ve onlara karşı gelerek geldiyseniz olmaz.
0: Hı hı.
1: Asla olmaz. Ancak yüreğinizin günahlılığını görürseniz, hı hı. yeni bir hayat düşünüyorsanız gelin, hoş gelin değil mi? Olay budur.
0: Evet, kesinlikle öyle. Çünkü yürek değişecek, yaşam değişecek ve
1: doğru.
0: tamamen Mesih'e benzer olmak gerekiyor. Yürekte değişmeyince zaten yaşam da değişmiyor.
1: Asla. Bütün sorun yürek meselesidir.
0: Hı hı.
1: Bütün yürek. Yürek olmadıysa Rab, onun için Tanrı her zaman yürekten. İman zaten yürekten gelmedir. Yürekten gelmediyse iman boştur.
0: Evet.
1: İncil'de diyor ya, Yakup bölümünde. Ey adam diyor ki, sen tek Tanrı'ya inanıyorsun. Ne bir şey değil ki. Cinler de inanıyor ve korkuyorlar değil mi?
0: Hı hı.
1: Ama davranış yoksa.
0: Evet.
1: Hayat yoksa. Hiçbir anlamı yok.
0: Evet, çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Programımızın sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Program boyunca konuştuğumuz konularla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle. Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin, Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
1: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
3: Hoş bulduk.
1: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz efendim. Bugün Vahiy 1:18 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir diyor İsa Mesih. Bu konu üzerine konuşacağız. Aslında bu bağlamda ben öncelikli olarak ölüm neden var sorusuyla başlamak istiyorum pastörüm.
2: Bir konuyu anlamak için zıttını düşünmek lazım. Hı hı. Örneğin yalan neden var diye sorarsak bunun karşılığında bir doğruluk kavramı olması gerekiyor. Ölüm neden var diye sorduğumuzda da bunun karşısı yaşamdır. Yani yaşam olduğuna göre ölüm sonradan gelişmiş bir olay, bir konu oluyor. Hı hı. Yaratılış 2. bölüm 17. ayette ki Tanrı sözünün buyruğunun ihlal edilmesinden kaynaklanıyor. Ben geçtiğimiz haftalarda bu konuda bir vaaz da verdim hatta. Özellikle bu Yaratılış 2:17 üzerinde durdum. Tanrı diyor ki ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Yani Adem'e bunu söylüyor. Hı hı. Yaratılış olmuş, yaratılış tamamlanmış. Yaratılış 2. bölümde Tanrı yaratılışı özetliyor ve Adem'le konuşuyor. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Bu ayet kutsal kitapta insan ile Tanrı arasındaki gerilimin görüldüğü ilk yer diyebiliriz. Hı hı. Yani bir kaos ortamı yoktu aslında. Tanrı yaratılışı gerçekleştiriyor. Yani fiziksel yaratılışı gerçekleştiriyor. Her şeyi tamamlıyor. Ve Adem'le olan bu konuşmasında bir gerilim var. Şimdi bu bir film izliyorsak, yani bir filmi izliyorsak bazı sahneler olur. O anda bir şeyler olacağını hissedersiniz.
1: Evet.
2: Ve daha merakla beklemeye başlarsınız. İşte Yaratılış 2:17 ayeti de böyle. İyi ile kötüyü bilme ağacının meyvesinden yeme, ondan ölürsün dediğinde ciddi bir uyarı var.
1: Evet.
2: Ve bu uyarıyla birlikte yani ölümsüz yaratılan insan ölümün ne olduğunu anlıyor. Yani detaylar verilmiyor ama ölürsün dediğinde Adem öleceğini biliyor. Ölümün ne anlama geldiğini biliyor.
1: Evet.
2: Ancak ölümün ne kadar ciddi bir şey olduğunu anlamadı diye düşünüyorum. Yani anlamış olsaydı yaratılış 3. bölümdeki o dramatik olay olmazdı. Ve Tanrı'nın sözüne itaat ederlerdi. Aynı zamanda Adem'de şunu görüyoruz, Havva'da da şunu görüyoruz. Bu yaratılış 2.17 ayetine bağlı olarak. Tanrı burada bir söz söylüyor ve Adem ve Havva bu söze güvenmiyor. İman etmiyor. Eğer bu söze iman etseydiler, Tanrı sözüne güvenseydiler, yaratılış 3. bölümdeki o Tanrı sözüne uymamanın getirdiği ölümü yaşamayacaklardı. Tanrı evet. söylüyor. Yaratılış 3. bölüme geldiğimizde, yani bu imansızlığın ve Tanrı sözüne güvenmemenin nasıl ortaya çıktığı yere geldiğimizde şöyle yazıyor.

0: de ekliyor, dokunmayın dedi. Yani evet, bundan uzak durmalıyız. Yani ona hiç yaklaşmamalıyız. Yani bu anlamda bir söz söylüyor. Ve yılan kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Evet. İşte o zaman insan şöyle düşünüyor. Evet, ben de Tanrı gibi olacağım. Aslında zaten Tanrı'nın yüceliğini yansıtacak şekilde yaratılmıştı. Ama İnsan. Tanrı gibi olmak istedi. Ve bu da onlara neyi getirdi? Ölümü getirdiler. İşte çıplak olduklarını anladılar diye devam ediyor. Ve Tanrı'nın karşısında duramazdılar. Yani saklandılar. Ve Rab onlara seslendi ve hikaye böyle devam ediyor. O zaman ölüm dediğimiz konu, bir kişi, yani Adem ve Havva aslında Tanrı sözüne itaat etmeyerek ne yaptılar? Ruhsal ve fiziksel olarak öldüler. Ruhsal ve fiziksel ölüm Tanrı'dan kopmak demektir. Tanrı'yla birlikte olmamak demektir. Ondan sonsuza kadar ayrı kalmak demektir. Ölümü bu şekilde tanımlayabiliriz.
1: Evet. Peki İsa Mesih gerçekten çarmıh üzerinde öldü mü? Çünkü eğer İsa Mesih Tanrıysa nasıl ölebilir sorusu geliyor akla.
0: Evet, bunu da duydum daha önce. Hatta zaman zaman farklı kişilerle konuşurken de Nietzsche'nin sözünü söylüyorlardı. Nietzsche Tanrı öldü diyorlardı. Tanrıysa Tanrı neden öldü? Burada yine işte Tanrı'yı anlamaktan kaynaklanan bir zorluk var. Yani biz görmediğimiz ruh olan bir varlığı kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Tanrı doğal olarak ölmez tabii ki. İsa Mesih'te iki doğa vardı. Tam insan, tam Tanrı'ydı. Yani biz kutsal yazılara baktığımız zaman, İncil metinlerine baktığımız zaman o tam insandı ve kelam beden aldığı zaman İnsan bedeninde, yani Meryem tarafından insan yönünü alıp beden aldığı zaman ne oluyor? İnsanın yargısını kaldırabilecek yine duruma geliyor. Çünkü insan günah işlediğinde hem ruhsal olarak öldü hem fiziksel olarak öldü. Ama bu fiziksel ölümün de ortadan kalkması için, diriliş bedenlerine sahip olmak için bu yargının yerine gelmesi gerekiyordu. Ve İsa Mesih çarmıhta dünyanın günahını yüklenirken Tanrı tarafından terk edilmeyi ne denli derinden ifade ettiğini hissetti ve bununla ilgili sözler söyledi. Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin dedi. Ve bu söz aslında Tanrı'nın onu bıraktığından çok, o bütün dünyanın günahını yüklenirken terk edilmenin getirdiği acının ne kadar derin olduğunu ifade ediyor. Yani Tanrı ölmediği gibi İsa Mesih de aslında tam anlamıyla terk edilmedi. Yani insan yönüyle öldü ama Tanrılığı hep Tanrı'dır.
1: Evet, yani ölen insan doğasıydı.
0: Evet, insan doğasıydı.
1: Evet, ondan bahsettik. Tabii ki vahiy 1.18'de diri olmasından bahsediyor. Sonsuzluklar boyunca diri olduğundan bahsediyor. İsa Mesih'in dirilmiş olması neden bu kadar önemli?
0: Eğer İsa Mesih dirilmemiş olsaydı o zaman ölüm hala kalkmamıştı. Ölümün yargısı bütün insanlık üzerinde sürüyordu. 1. Korintliler 11. bölüm 32-34 ayetlerde şunu diyor. Eğer insansal nedenlerle Efes'te canavarlarla dövüştümse bunun bana yararı ne? Eğer ölüler dirilmeyecekse yiyelim içelim, nasıl olsa yarın öleceğiz. Evet, yani Efes'te Paulus öldürülmek istendi. O bu olayı anlatıyor, buna gönderme yapıyor. Yani ölüler dirilmeyecekse diyor, biz neye karşı savaşıyoruz? Yani bu savaş da ruhsal savaş tabii ki, yani silahla yapılan bir savaş değil. Yani yiyelim içelim diyor, diğer insanlar gibi olalım diyor. Yani bizim onlardan farkımız nedir diyor ve bir uyarı da veriyor. Aldanmayın, kötü arkadaşlıklar iyi huyu bozar. Uslanıp kendinize gelin, artık günah işlemeyin. Bazılarınız hiç Tanrı'yı tanımıyor, utanasınız diye söylüyorum bunları diyor. Kimlere? O dönemde iman eden kişilere. Kutsal kitaptaki bu dramatik sahne olduğu zaman, yani Adem ve Havva işte günahı işlendiğinde ölümün yargısını kaldırmak için İsa Mesih çarmıhta ölümü yendi ve dirildi. Ve yine Matta İncil'inin sonlarında diyor, işte askerlere rüşvet verdiler ve onun ölmediğini söylesin,

0: vermesini hı-hı. istediler ve bu yalan hala bugüne kadar geliyor. Evet. Mesela bugüne kadar geliyor. Yani o Matta İncil'inin yazıldığı dönemler ilk 20 yıl içerisinde olduysa hani ileriye doğru zaman geçti ama hala da insanlar İsa Mesih'in işte dirilmediğini ya da ölmüş gibi göründüğünü, işte bunun gibi bazı efsanevi olayları anlatıyorlar. Ama Hristiyan ilahiyatının odak noktasında İsa Mesih'in insanların günahlarını üstlenmek için ölümü, üçüncü gün dirilişi vardır. Yani bu yoksa aslında Hristiyanlık yok.
1: Evet, aynı zamanda İsa Mesih'in dirilmiş olması bize sonsuz bir umut veriyor. Çünkü biz onun dirilişiyle aslında ona imanla dirileceğimizi biliyoruz. Bu umudu sağlıyor bize.
0: Evet.
1: Tabii ki bazı dinleyicilerimiz sorabilir, ölüler nasıl dirilebilir diye. Nasıl dirilir ölüler? Aslında bunu ben de sormak istiyorum size.
0: Evet. Yani ölüler ancak Tanrı tarafından dirilir, diriltilebilir. Yani hı hı. insan ya da ölen bir kişi, ölen herhangi bir canlı kendi kendine dirilemez. Yani bu mümkün hı hı. değil. Yani
1: kendi gücüyle yapabileceği bir şey yok.
0: Evet, yapacağı bir şey yok. Yani bir herhangi bir ölüyü gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman onun için artık her şey bitmiştir. Ve işte bunun için Tanrı ne yapıyor? Dışarıdan bir müdahale yaparak insana hı hı. hayat vermek istiyor. Ve İsa Mesih'te diriliş ve yaşam benim dediğinde bunu anlatmaya çalışıyor. Yani kendisine iman edilmesini ve bu iman aracılığıyla sonsuza kadar yaşayacaklarını söylüyor. Ve bugün yani dinleyiciler için özellikle şunu da söylemek istiyorum. Bunlar zor gelebilir, anlaşılmaz olabilir ama hı hı. isterlerse bir kiliseyi ziyaret edebilirler. Orada bu konularda daha çok okuyabilirler, İncil'i hı hı. edinebilirler. Yine elektronik ortamda İncil edinmek, okumak artık çok kolay bir evet. şeydir. Ve bunu tavsiye etmek istiyorum. Ve ölülerin dirilişini biz İsa Mesih'in kendi dirilişinden anlıyoruz.
1: Evet, aslında tabii ki bu umudu sağlayan bize yalnızca Tanrı ve İsa Mesih'in zaten birçok insanı dirilttiği gibi kendisinde ölümden dirildiğini görebiliyoruz. Tabii ki bu büyük bir ölüme karşı aslında bir zafer de oluyor aynı zamanda. Çünkü insan en çok ölümden korkuyor bence. Her şeyin çaresi var gibi ama ölümün çaresi yok gibi de aynı zamanda. Ve dirilmek, cennette Tanrı ile birlikte olmak, bundan emin olmak, nereden gelip nereye gideceğini bilmek insana hem umut hem de bir güven veriyor.
0: Çok doğru bir söz söylediniz. Hı hı. Yani ben de çok duydum. İşte her şeyin çaresi var, ölümün çaresi hı hı. yok deniyor. Ama aslında bize göre ölümün çaresi de var. Hani ölüm evet. çaresiz bir şey değil. Hani İncil'deki sözlere bir kişi iman ediyorsa, yani İsa Mesih'e iman ediyorsa hı hı. ölümün de çaresi var. O zaman bugünden itibaren sevgili dinleyiciler için şunu söyleyelim. Ölümün çaresi var ve bundan sonraki bu bölümleri de daha dikkatli dinleyebilirler. Bu seriyi takip edebilirler isterlerse Radyo Maranata'da.
1: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Sohbetimize aradan sonra devam edeceğiz.

0: Maranata.
1: Türkiye'de Tevrat, Zebur ve İncil metinlerinin tahrif edildiği yönünde bir iddia var. Acaba bu doğru olabilir mi? Birçok insanın Tanrı sözü olarak kabul ettiği kutsal kitap böyle bir tahrife uğramış mıdır? Ya da bazılarının iddia ettiği gibi kutsal kitapta geçen hikayeler mitolojik mi? Kutsal kitapta adı geçen kişiler gerçekten var mıydı? Bu olaylar gerçekten yaşandı mı? İşte Tarihten Notlar programıyla buna benzer soruların yanıtlarını tarihin derinliklerinde bulgular ve kanıtlar ışığında değerlendireceğiz. Gerçeğe ulaşmak için sizi de bu serüvene davet ediyoruz.
2: Tarihten Notlar programı yayın günü ve saatlerini öğrenmek için www.radyomaranata.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Vahiy 1.18 ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Burada bu ayetlerde İsa Mesih, "Dir olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir," diyor. Programımızın birinci bölümünde ölüm neden var diye konuştuk. Adem ve Havva'nın taatsizliğinden kaynaklanan bir nedendendi. Gerçekten çarmıh üzerinde öldü mü İsa Mesih diye konuştuk ve aslında kesinlikle İsa Mesih'in ölmüş ve dirilmiş olmasından bahsettik. Ve bu dirilişiyle bize sonsuz yaşamın kapısını açtığından bahsettik. Ve ölüler nasıl diriliyor diye konuştuk biraz programımızın birinci bölümünde. Aslında kutsal kitapta baktığımızda yaşayan Tanrı kavramını da görüyoruz. Bu noktada yaşayan Tanrı ne demek, onu da sormak istiyorum. Tanrı zaten var olan, sonsuzluklar boyunca yaşayan, yani bir kavram değil mi? Yaşayan Tanrı derken aslında tam olarak bahsetmek istediği şey nedir? Biraz onun üzerinde konuşalım. Çünkü burada ölmüş ve dirilmiş olan bir Mesih'ten bahsediyoruz. Belki daha iyi anlamak açısından yaşayan Tanrı kavramını anlamak iyi olacaktır.
1: Evet, yaşayan Tanrı, yani yaşam veren Tanrı demektir aynı zamanda. Yaşayan ve yaşam veren Tanrı. Yine kutsal kitapta yazıyor, İsa Mesih de söyledi. Tanrı ölülerin değil, yaşayanların Tanrısıdır dediğinde aslında hala ölmüş olanların da yaşadığını İbrahim'i örnek gösteriyor. Yine Musa zamanında, Musa peygamber zamanında o yapılan konuşmayı örnek gösteriyor. Ve Tanrı yaşayanların Tanrısıdır. Aslında sonsuzlukta bir yaşam var. Bunu vurgulamaya çalışıyor yaşayan Tanrı dediğinde. Eski antlaşmada sonsuz yaşam çok fazla geçmiyor. Ama yaşayan Tanrı dediğimizde sonsuzlukta var olan ve yaşayan bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Yeşu bölümünde şunu söylüyor. Yaşayan Tanrı'nın aranızda olduğunu, Kenan, Hitit, Hiv, Periz, Girgaş, Amor ve Yevuş halklarını kesinlikle önünüzden süreceğini şundan anlayacaksınız. Bütün yeryüzünün egemenine ait olan antlaşma sandığı sizden önce Şeria ırmağını geçecek. Yani yaşayan Tanrı sadece bir de göklerde yaşayan bir Tanrı değil. Halkının arasında yaşayan Tanrı. Yine yasa kitabında şunu söylüyor. Ateşin içinden seslenen yaşayan Tanrı'nın sesini bizim gibi duyup da sağ kalan var mı? Yani Tanrı'yı kimse göremez ya da sesleniyorsa öleceğiz diye düşünüyorlardı. Nedir? Tanrı yaşıyor. Halkıyla beraber yaşıyor. Sonsuzlukta hep var. O zaman yaşayan Tanrı dendiğinde biz Tanrı'nın halkıyla olan ilişkisini anlıyoruz. Ve Yuhanna 15. bölümde de şunu söylüyor İsa Mesih. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ne oldu? Yaşayan Tanrı İsa Mesih'te ve İncil öğretisinde artık nedir? Sonsuz yaşam veren Tanrı. Yine insanlarla sonsuzlukta birlikte olacak, kendisine iman edenlerle birlikte olacak olan Tanrı oluyor. Ve şöyle devam ediyor İsa Mesih. Böyle biri yargılanmaz. Yani İsa Mesih'e iman eden biri yargılanmaz. Evet. Ölümden yaşama geçmiştir diyor. Size doğrusunu söyleyeyim, ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve iştenlerin yaşayacakları saat geliyor bile. Yani nedir, ona iman ediyorsan yaşıyorsun. Çünkü Tanrı yaşıyor, Tanrı aramızda, bizimle birlikte yaşıyor. Çünkü Baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğula da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. Yani Tanrı'da yaşam var, oğulda da yaşam var ve yaşam veriyor aynı zamanda. Buna şaşmayın diyor yani. Ve mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler. Demek ki İsa Mesih'in aynı zamanda bütün insanları dirilteceğini de söylüyor. Yine bugün biraz bu konu hakkında konuştuk. İşte diriliş nasıl oluyor, dirilişten sonraki bedenlerimiz ne olacak, fiziksel ölüm nedir diye konularda konuştuk. Ve İsa Mesih de burada diyor, mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Yani mezarlarından çıkacaklar. İman edenler sonsuza kadar sonsuz yaşamda Mesih'le ve Tanrı'yla birlikte olacaklar.
0: Evet. Tabii ki Tanrı yaşamın kaynağı ve İsa Mesih'e iman ettiğimizde kutsal ruhu alıyoruz ve Tanrı'nın ruhu bizde ise aslında o yaşam bizim içimizde zaten var olmuş oluyor. Biz bugün Vahiy 1.18'e ayetlerine bakarken orada ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir ifadesini görüyoruz. Ölüler diyarı neresidir? Öncelikli olarak onu sormak istiyorum ve buranın anahtarının İsa Mesih'te olması onun kimliği ve yetkisiyle ilgili bize ne ifade ediyor pastörüm?
1: Evet. İşte ölüler diyarı daha çok eski antlaşmaya ait olan bir söz ve insanların öldükten sonra gittikleri yer, ölen kişinin ruhunun yaşadığı yer olarak tanımlanıyor. Ama yeni antlaşmada bunda biraz daha yeni antlaşmadan bunu biraz daha iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. Hani insanların sonsuza kadar var olacağı ama İsa Mesih'e iman edenlerin Tanrı ile birlikte olacağı yer olarak anlayabiliriz. Yine toplumumuzda cennet, cehennem kavramları var. Yani bu kavramlar bazısı iyiliğin ödüllendirildiği, yani cennet kavramı böyle, iyiliğin ödüllendirildiği yer, cehennemse kötülüğün yargılandığı yer olarak ifade ediliyor. Ama sözcüğe baktığımızda, yani cehennemden hareket edersek öncelikle, işte ölüler diyarı olarak ifade ediliyor ama öyle işte elinde diren olan şeytanın dikildiği, kapısında dikildiği bir yer değil. Yani Gehennem'e, bugünkü Kudüs'e 30 kilometre kadar uzaklıkta bir yerde bir vadinin ismidir. Ve orada putperestler çocuklarını kurban ediyorlardı. Aynı zamanda putperestlikle ilgili tapınmalarını yapıyorlardı. Çöplük olarak kullanıyorlardı. İşte İsa Mesih'e iman etmeyenleri, Tanrı'nın kendisiyle ilişkisi, Tanrı'yla ilişkisi olmayanların bulunacağı yer olarak tanımladı. Yani dünyada olan bir yeri tanımladı. Cennette zaten yine dünyada Adem bahçesi olarak geçiyor. Yani mükemmel yaratılışın içinde insanın bulunduğu yer olarak geçiyor. Ve ben eğer yanlış yorumlamıyorsam anladığım bu ve bunu sık sık olarak söylüyorum. Biz cehennem dediğimizde Tanrı'dan uzak kalmayı anlıyoruz. Evet. Yani sonsuzlukta da şimdi de cehennem Tanrı'dan uzak kalmaktır. Tanrı'yla bir ilişkimizin olmaması demektir. Gazap altında olmaktır, yargı altında olmaktır. Cennet dediğimizde ise Tanrı'yla birlikte olmaktır. Bugün bu birlikte olmak işte bize İsa Mesih'le salgılanıyor, İsa Mesih'le sağlanıyor. Çünkü biz iman ettiğimizde ancak günahımızın yargısı ortadan kalkıyor ve İsa Mesih'in aracılığıyla Tanrı'nın huzuruna çıkabilecek duruma geliyoruz.
0: Evet. Yani ayetlere baktığımızda aslında İsa Mesih'te ölümün ve ölüler diyarının anahtarının olması, ona iman edenler açısından aslında bu noktada hiç ölmeyeceğimizden mi bahsediyor? Yani ölümün anahtarı, ölümün ve ölüler diyarının anahtarı eğer İsa Mesih'te ise ona iman edenler hiç ölmeyecek mi? Hani fiziksel bir ölüm bilmiyorum yani evet. Tam olarak neden bahsediyor.
1: Şimdi aslında her iki şekilde de cevaplanabilir ama şu anki duruma baktığımda, yani Mesih'in gelişine kadar olan döneme baktığımızda insanlar ölecek. Yani fiziksel olarak ölecekler.
0: Evet.
1: Ama iman etmişse ruhsal olarak yaşadıkları için ruhları sonsuzluklar boyunca diridir. Ve İsa Mesih tekrar geldikten sonra artık bir daha ölüm olmayacak, ağlayış olmayacak. İsa Mesih tekrar geldikten sonra artık fiziksel ölüm de olmayacak. Yani bunlar iç içe geçmiş kavramlar. Ve fiziksel diriliş İsa Mesih'te geldiğinde ona iman eden herkes de gerçekleşecek. Yani bizler dirilmiş olacağız. Bunun örneklerini de yine İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi sırasında gördük. Ölümden dirilenlerin ilk örneği İsa Mesih'tir. Ve biz de onun dirilişine bakarak yani bu umuda sahip oluyoruz. Bu neden önemli? Çünkü önümüzde hiçbir örnek olmasaydı diriliş daha çok daha soyut bir kavram ya da teorik bir kavram olarak bizim karşımızda duracaktı. Ama İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi olduğu için biz geçmişe baktığımızda diyebiliyoruz ki evet İsa Mesih öldü ama aynı zamanda dirildi. Eğer o dirilmişse verilen bütün vaatler de yine gerçekleşmesi lazım.
0: Evet.
1: Ve Paulus da Kral Agrippa'nın önünde yaptığı tanıklıkta buna benzer sözleri söylüyor. Ve şöyle diyor. Önce Şam ve Yeruşalim halkını, sonra bütün Yahudiye bölgesini ve bütün öteki ulusları tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya çağırdım. Yani Paulus bu müjdeyi ilan ediyordu. Diyordu ki insanlar ölümden yaşama geçsinler. Evet. Ama ne oluyordu? Yahudiler beni tapınakta yakalayıp öldürmeye kalkmalarının nedeni buydu. Yani kötü bir şey yapmadı, savaşmadı. Kimseyi öldürmedi İsa gibi. Ama sevmediler onu. Ama bugüne dek Tanrı yardımcım oldu diye devam ediyor. Bu sayede burada duruyor. Büyük küçük herkese tanıklık ediyorum. Biz de öyle yapıyoruz. Yani büyük küçük herkese tanıklık ediyoruz. Kimseyle savaşmak gibi niyetimiz olmadığı gibi böyle bir şey de yapmak istemiyoruz. Ama Tanrı sözünü kullanarak ölümden yaşama geçmelerini istiyoruz. Herkes dirilsin ve sonsuza kadar yaşasın istiyoruz. Ve son olarak da şunu söylüyor Paulus bu paragrafta. Onlar Mesih'in acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki olarak gerek kendi halkına gerek öteki uluslara ışığın doğuşunu ilan edeceğini bildirmişlerdi. Yani Musa ve peygamberler bunu bildirmişlerdi. Bu tarihsel bir olaydı. Biz iman ettik. Yani Mesih geldi. Mesih'e iman ettiğimiz için biz bu müjdeyi duyuruyoruz diyor. Belki burada şunu da açıklamakta yarar var. Biz müjde diyoruz ama aslında müjdenin orijinal karşılığı sevinç getirici haber demek. Grekçe anlamıyla iyi haber, sevinç getirici haber demek. Bu Arapçaya İncil olarak geçiyor. Toplumumuzda İncil dediğimizde kutsal kitap düşünüyoruz. Yani bu doğrudur, yani kutsal kitaptır. Ama onun verdiği mesaj müjde, iyi haber, sevinç getirici haberdir. Ve bu iyi haber, sevinç getirici haber insanların ölümden yaşama geçtiklerini ilan ediyor ve biz de bugün bunu yapıyoruz.
0: Evet, bu noktada o zaman İsa Mesih'in diri olması, aslında sonsuzluklar boyunca diri olması, İsa Mesih'i iman edenler açısından, yani Tanrı ile olan ilişkimiz noktasında iman edenleri nasıl etkiliyor, onu da merak ediyorum. Çünkü diri bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Ölmüş ve dirilmiş olan bir Tanrı var, İsa Mesih var. Bunu bilmek bir imanlı için, İsa Mesih imanlısı için ne ifade ediyor, nasıl etkiliyor?
1: Yani diri kavramı da çok güçlü bir kavram. Yani kendisi de sözcük olarak diri dediğimizde yaşayan, yani var olan, canlı, yani birçok sözcük aklımıza geliyor. Yani diri dendiği zaman da İsa Mesih'in yaşıyor. Az önce yaşayan Tanrı hakkında konuştuk. Evet. Ve o yaşıyor ve sonsuzluklar boyunca yaşayacak. Ve kendisi aynı zamanda bu vaadi bize de veriyor. Bizler iman ediyorsak biz de sonsuza kadar yaşayacağız. İncil'de Samriyeli kadınla ilgili bir örnek var. Bir olay kaydediliyor. İsa Mesih bu Samriyeli kadınla konuşuyor ve şöyle yazıyor. Samriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona bana su ver içeyim dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samriyeli kadın sen Yahudisin bense Samriyeli bir kadınım dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samriyeliler ile ilişkileri yoktu. Yani iki düşman halktılar kısacası. Ve zaten o dönemde kültürel olarak da bir erkeğin kadınla konuşması da normal değildi. Evet. Ama İsa Mesih ne yapıyor? Farklı bir şey yapıyor. Herkesin kurtulmaya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Kadın, erkek, köle, özgür. Yani farklı yerlerde bunun örneklerini görüyoruz. Ve İsa kadına şu yanıtı veriyor. Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin sen de ondan dilerdin, o da sana yaşam suyunu verirdi. Ve kadın yine hikayede devam ediyor ama böyle bir şey yok, yani nasıl su olabilir? İsa sonuçta şunu söylüyor, diyor ki İsa şöyle yanıt verdi. Bu sudan her içen yine suyacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Yani sorunuza döndüğümüzde İsa Mesih'le olan İsa Mesih'in diri olması, yaşıyor olması sadece geçmişte olan olmuş bitmiş bir olay değil. İman aracılığıyla hala devam eden ve insanları kurtaran, Tanrı ile barıştıran bir olay oluyor.
0: Evet. Yani bu noktada aslında İsa Mesih'in diri olması bizim dirilişimiz, kurtuluşumuz için çok önemli ve iman sayesinde de kurtuluyoruz aslında. O zaman şu soru insanın aklına geliyor. İsa Mesih'den önce ölen insanlar var. Kurtuluş iman ile ise, yani bu durumda o kişiler bu durumda ne olacak? Çünkü İsa Mesih'ten önce öldüler zaten.
1: Evet, yani Adem de yaratılış 2.17'de olduğu gibi yani iyiyle kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme dediğinde yani öleceğini biliyordu.
0: Evet.
1: Ama sonrasında da bütün insanlar yani iç varlıklarında Tanrı'nın var olduğunu biliyorlar. Vaiz kitabında şöyle diyor: Tanrı insanları doğru yarattı, oysa onlar hala karmaşık çözümler arıyor. Yani evet, doğru yaratıldı ama evet, hala şöyle kurtulur mu, böyle olur mu, şöyle olsaydı gibi sorular söylüyor. Yine İncil'de Tanrı'ya isyan başlığı var ve orada da şunu diyor: haksızlıkla gerçeğe olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı açıkça gösterilmektedir. Yani gökten gösterilmektedir. Demek ki Tanrı'nın gazabını insanlar görebilir. İç varlıklarında, hı-hı, bunu bilebilirler. Ama ne yapıyorlar? İşte karmaşık yolları seçiyorlar. Kendi düşüncelerine önem veriyorlar. Gördüklerine göre Tanrı'yı açıklamaya çalışıyorlar. Ve bunu yaparken de aynı zamanda dedikoducu, yeri, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne baba söz dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun ve acımasız insanlar oluyorlar.
0: Evet.
1: Ve diyor ki burada son cümle olarak, böyle davrananların ölümü hak ettiğine ilişkin Tanrı'nın buyruğunu bildikleri halde bunları yalnız yapmakla kalmaz, yapanları da onaylarlar. Yani iç varlıklarında kişiler Tanrı'nın ne yapmaları gerektiğini, hı-hı, kendilerine gösterdiğini biliyorlar. Yani iç varlıklarında, hı-hı, bunu bütün insanlar biliyor. Geçmişte de öyleydi, bugün de böyle.
0: O zaman buna göre yargılanacaklar.
1: Evet, hı-hı, buna göre yargılanacaklar.
0: Programımızın sonuna gelirken aslında toparlamak amaçlı sormak istiyorum. Diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim diyor. Ve ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir diyor İsa Mesih. Onun kimliğini anlamak açısından bu sözlere nasıl bakmalıyız? Bu ayet İsa Mesih'in kimliğini nasıl ortaya koyuyor bize? Tanrısal yönünü nasıl açıklıyor?
1: Yani yine ayetin kendisine baktığımızda şunu görüyoruz. Yani sonsuzluklar boyunca diriyim.
0: Hı hı.
1: Yani bir sonsuzluk kavramını veriyor. Yani sonsuzluklar,
0: evet,
1: boyunca diri olduğuna göre sonsuzluklar boyunca var olan, hı hı, varlık oluyor. O zaman biz İsa Mesih'i sadece bir peygamber gibi kabul etmemeliyiz. Yani o uluhi kimliğe sahip, kelam, hı hı, olarak beden almış ve yaşam veren Tanrı'nın kendisidir. Ve yine biz İncil'de geçen bazı sözlere baktığımızda yani ben benim sözünü, yani, hı hı, Tanrı'nın ben benim sözünü kendisi içinde kullandı.
0: Kullanmış.
1: Onu bu kimlikle tanımalıyız.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey sizlere. Programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de bizi dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun diliyoruz.

0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.